Bir şehir var yaylada. Ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama. Mertliği, yiğitliği karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni. Tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşum.

ocak başında pişirdiğin eti, damla damla yudum yudum emzirdiğin sütü. Zalim gurbet bu kadar kötü, hakkını helal et gelemem anam. Bu hasretlik ne zaman biter bilemem anam.

makbul olması ve her daim sağlık, mutluluk ve barış içinde olmanız dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza "Dinle, sana bir nasihat edeyim" türküsüyle başlıyoruz. İlke Türk Doğan sizlerle.

Ali Rıza Pekşen'den Gani Pekşen'in derlediği bir Malatya türküsüyle devam ediyoruz. Gidem dedim, suna boylum ağladı. Şerif Hatun'dan dinliyoruz.

Konma bülbül konma, nergis daline. Öldürürler bir yar yoluna. Ben de kurban olam fidan boyuna. İsmet Koçkar'dan alınan bu Ağrı türküsünü Nurullah Akçayır'ın yorumundan dinliyoruz.

Kas'a doğru uzanıyoruz şimdi. Uzun ince bir yoldayım. Kaynak kişi Aşık Veysel ve seslendiren Emine Akmeşe.

Çeşme başında yârimi beklerim. Yar gelmezse derdime dert eklerim. Ellerin sevdiği gelmiş yanına, benim boynum bükük yâri beklerim. Adem Bayraktar'dan alınan bu Rumeli türküsünü Çimen İlter'in yorumundan dinliyoruz.

da gülüşlerinizin eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınız kutlu olsun. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kalenin Bedenleri, Makbule Kaya sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışın da teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Tahran, Washington hattında

olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Efendim, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, bir olmanın, bir arada olmanın en güçlü şekilde hissedildiği zamanlar, en özel zamanlar, bayramlar. Bayramınız mübarek olsun efendim. Hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Radyosu'ndan, TRT Türkü frekansından, TRT Türkü'de sabahtan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bütün dinleyenlerimize iyi bayramlar dilekleriyle sesleniyoruz efendim İstanbul'dan. Bu bayram sabahında da sizlerle birlikteyiz. Bayramın güzelliğini, coşkusunu TRT Türkü'de yaşayalım diyoruz birlikte. 3 saatlik bir beraberlik İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak ulaşacak. Yayınımız son 2 saatte sizlerle sosyal medya üzerinden de beraber olacağız. Bayram tebriklerinizi özellikle bugün değerlendireceğiz. Elbette istek türkülerinizle beraber bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve ilk eserimizle programımıza başlayalım. Bugünkü programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Ebru Dezgahçı sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. İyi bayramlar efendim, hoş geldiniz. Edibe Sulari'den Sami Yılmaz Türk'ün derlemiş olduğu Erzincan Tercan'ın türküsünü Davut Sulari'nin sesinden sunalım. Bugün bayram günü derler.

Bayram günü saat ezde, öterem gül çadıra, baharsız hain bacıya, diyerem bayramız olsun da mübarek. Azerbaycan'dan yöre ekibinden alınan türküyü sanatçımız Nursaç Doğan Işık'tan dinledik. Efendim saatler 7.14'ü gösteriyor. Bir bayram sabahında İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Yine Azerbaycan'ın güzel bir türküsü gelsin. Ali Ekber Tagiyev'den alınan bu güzel ezgiyi de Arzu Akmeş'e okusun. Eter saçır gül çiçek, gülsün ömrün bahar tek. Senin bu şen hayatta kızım, hoş kademin mübarek. Hep birlikte Arzu kızım diyelim.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek

Sabahtan açılır muhabbet gülü Ali İbice'nin sesinden dinlediğiniz Mustafa Özgül'ün derlediği bir Eyn Kemaliye türküsüydü. Efendim saat 7.20'yi gösteriyor. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Birazdan yol raporunu aktaracağız. Karayollarındaki son durumu sizlere bildireceğiz. Ve 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. Hava tahmin raporundan hemen sonra da istekler saatimiz başlıyor. Sıradaki türküye ortak olmak isteyenler, güzel bir türküde sevdikleriyle yakınlarıyla buluşmak isteyenler ve elbette bu güzel bayram gününde bayram mesajlarını iletmek isteyenler Facebook, X, Twitter ve Instagram'dan bize ulaşabilirler. TRT Türkü sayfasına düşüyor mesajlar, paylaşımlar. Diyelim ve Tokat'a gidelim Ümit Tokcan'ın. Tokatlı Aşık Eşref'ten derlemiş olduğu türküsünü Adile Kurt Karatepe İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde seslendirecek. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı, Almus'tan bir kız sevdim, hem güzel hem kıymatlı.

Diyarbakır'ın türküsünde Tuncay Kemertaş'ı dinledik. Celal Güzelses'in türküsüydü efendim. Kaynak kişi olarak gördüğümüz derleme İzzet Altınmeşe'ye aitti. Hele yar zalim yar dedik. Şimdi bir türkü daha gelsin, ardından yol raporunu aktaralım sizlere. Sanatçımız Beyhan Kars'ın yorumuyla dinleyeceksiniz. Hatta sazın sesini duydunuz bile. Yayık yaydım kolum şişti, kolumdan kol bağım düştü, benim gönlüm sana düştü. Diyarbakır'ın Bedri Aysel'inin türküsüyle Beyhan Karslı mikrofonda.

0: Yol durumu.
1: ...27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarındaki son duruma bakıyoruz. Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz ve ücretli geçiş duyurusunu öncelikle bildirelim. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz. Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. 14 Mayıs'ta başladı bu çalışmalar, 30 Eylül 2026 tarihine kadar da devam edecek. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyolu projesi Malkara Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü dahil bu kesim otoyolun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 Temmuz 2026 tarihine kadar bakım ve onarım çalışmaları var. Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Aydın-İzmir otoyolunun 1 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 5 Haziran 2026 tarihine kadar sol şerit yol trafiğe kapalı, ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu kapsamı yapım çalışması nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapalı, ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Çamlı-Çatak-Çıldır yolunun 41 ile 46. kilometreleri arasında yolun sağ şeridinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ve 7 su kavşağı Merca Erzurum yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında Karasu Köprüsü bakım onarım çalışması nedeniyle Erzurum istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Güvenli yolculuklar.
0: Yol durumu.

Sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı'yı Ağrı'nın türküsünde dinledik. Ağrı Dağı'ndan uçtum. Efendim saatler 7.36'yı gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Az önce yol raporunu aktardık. Hayırlı güvenli yolculuklar dileyelim. 8'de de hava tahmin raporunu okuyacağız. Hava sıcaklıkları aynı kalıyor ama yağış geliyor. Bayram boyunca yağış var. Detayları sizlerle saat 8'de hava tahmin raporu bilgilerini paylaşırken aktaracağız. Ama o zamana dek türkülerimiz sürecek. Şimdi bir Kırklareli türküsü Çimen İpekçi yorumuyla yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türkü geliyor. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Şanlıurfa'mızın güzel türküsünü de dinledik. Sanatçımız Nihat Erdağ Bakır Yurtsever'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Şanlıurfa türküsüydü. Efendim saat 7.44'ü gösteriyor. İlk bölümün son çeyreğine doğru ilerliyoruz. Bir bayram sabahında İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sürüyor. TRT Türkü'de sabah az bir süre kaldı sizin saatinize. İstekler bölümünde sizlerle buluşacağız. Sosyal medyada pek çok iletinin birikmeye başladığını görüyoruz. Hepsini dile getireceğiz. Dediğimiz gibi dinlemek istediğiniz bir türkü varsa, sevdikleriniz ve yakınlarınıza bizim repertuarımızdan bir türküyü armağan etmek istiyorsanız buyurun TRT Türkü sayfasına. Ve bir Azerbaycan'ın güzel ezgisi İslam Rızaev'den alınan türküyü de sizler için İmran Koç okuyacak. Kaş kabağın yerle gedir, de görüm neylemişem, üreğim güp güp edir, de görüm neylemişem.

Van Erciş'in Hüsamettin Subaşı'nın türküsünde Tekin Büyükkaya'yı dinledik. Ah le ana, le ana. 7.51'i gösteriyor zaman. İstekler saatine doğru ilerliyor. Dakikalar elbette türküler eşliğinde. İşte bir Sivas türküsü Ahmet Sezgin'in Selahattin Erorhan'dan derlemiş olduğu türküyü Bircan Pullukçuoğlu'nu sevgiyle anarak dinleyelim. Asmanın tepesinde kuru üzüm olur mu?

0: Sanatçımız Mücella Atay'ı Adana Kara İsağlı'nın türküsünde dinledik. Nida Tüfekçi'nin Halil Atılgan'dan derlemiş olduğu türküydü. Gide gide bir söğüde dayandım.
1: Hava durumu.
0: 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibariyle bugün için hava tahmin raporunu vereceğiz ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 4 günlük Kurban Bayramı süresince tahmin raporunu sizlere öncelikle bildirelim. Bayram boyunca yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiriyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Bayramın ilk günü olan bugün yerel bazda görülecek yağışlar ikinci gününden itibaren yurdun genelinde etkili olacak. Yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanacağı vurgulanıyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Ve bayramın son gününde yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji yetkilileri özellikle bayram boyunca seyahat edecek sürücüleri kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bugün için tahmin raporuna bakıyoruz. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyiyle, İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun'un iç kesimleriyle, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor bayramın ilk gününde. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 29, İstanbul 27, Kırklareli ve Sakarya 30, Afyonkarahisar 23, Denizli ve İzmir 30, Muğla 27, Adana 33, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 31, Ankara 25, Eskişehir 26, Konya 24, Nevşehir 22, Bolu, Kastamonu 26, Düzce 28,

Arap atı gibi sallar başını, ne söyledim yıktın hilal kaşını, al mendili sil gözünün yaşını. Şanlıurfa'nın yöre ekibinden derlenen türküsünü sanatçımız Münevver Özdemir'den dinledik ve bu türküyle istekler bölümünün de açılışını yaptık. İstanbul'dan yayındayız efendim, bir bayram sabahında TRT Türkü'de sabahtan sizlere sesleniyoruz. 27 Mayıs 2026 Çarşamba, bir kez daha Kurban Bayramınız mübarek olsun diyelim ve sizlerin Kurban Bayramı mesajları ile ilgili değerlendirmelerinizi de okumaya başlayalım. Facebook'tan, X, Twitter, Instagram'dan TRT Türkü sayfasına gelen mesajlar şöyle. Murat Odabaşı demiş ki, günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle. Değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramınızı kutlar. Tüm insanlığa ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Gönül telimize dokunan ezgilerle, duyguların en duru hali olan türkülerin kılavuzluğunda Anadolu'yu diyar diyar dolaştıran programınız harikulade güzellikte. İlgiyle takip ediyor, severek dinliyoruz. Yapımdan yayına alıcılarımıza ulaşmasında emeği geçen siz müstesna ekibe gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Her günümüzün bayram tadında olması temennisiyle sıradaki türküyü sizlere ve bu frekansta buluşan bütün türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey, sizlerin de efendim. Ali Yavuz yazmış, günaydın, hayırlı sabahlar TRT Türkü ekibinin ve tüm TRT Türkü dinleyicilerinin, İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi devam ettirsin. Salim Uğuz yazıyor, Uşak Manas Kızılhisar Köyü'nden selamları var. Sıradaki türkü Kızılhisar Köyü halkına armağan olsun. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse'den takipçimiz. Şaban Dişli, günaydın sevgili ekibimiz diyor. Sizlerin, çalışma arkadaşlarınızın, değerli türkü dostlarımızın bayramını kutluyorum. İstanbul'dan selamlarımı gönderiyorum. İbrahim Kaçar Eskişehir'den Kurban Bayramımız mübarek olsun demiş. Hayırlı bayramlar diliyor İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli ve Bartın Çayır Köyü'nden de Sefai Özdemir. Kurban Bayramınız mübarek olsun demiş. Türkülerimize ortak olmak istemiş. Efendim, bir Erzurum türküsüyle programımız sürecek. Vedat Uğurlu'dan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküyü sanatçımız Gürkan Özbeker seslendirecek. Hele dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basir, yoksa sen serhoş musan?

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

İbrahim Can'dan dinledik efendim, sizler için seslendirdi. Sürmene Müzik grubundan alınan bu türküyü. 8.16 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Şöyle bir Karadeniz müziği ile de Karadeniz'deki dinleyenlerimizi selamlayalım istedik. Celal Üstünbaş Sinop Erfelek'ten günaydın, iyi bayramlar dedi. İsmail Akgün günaydın, TRT Türkü dostlarımızın Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Araklı Trabzon'dan merhaba. Bartın'dan dinleyicimiz her şey gönlünüzce olsun, iyi bayramlar diyor. Musa Aytu, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir başka dinleyicimiz İstanbul'dan Sıdıka Tavukçu, TRT Türkü'de sabah program ekibinin bayramı kutlu olsun diyor. Aynı zamanda Trabzon'daki akrabalarının da onlara bir türkü armağan etmek istiyor. Trabzon'dan bir başka dinleyicimiz Emine İkinci günaydın. Cümleten Kurban Bayramımız mübarek olsun, TRT Türkü ailesine ve dinleyicilerine hayırlı bayramlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir başka dinleyicimiz Ali Çakır, Samsun 19 Mayıs'tan bizim takipçimiz. O da Kurban Bayramınız mübarek olsun demiş. Yurt dışında olan dinleyicilerimiz var, gurbette yaşayanlar. İsveç Göteborg'dan Hüseyin Kasap günaydın. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Nice bayramlara inşallah demiş, sağ olsun. Bir başka dinleyicimiz Günlaz Malbastı Delal, Almanya Reutlingen'den. Onun da bayram mesajları var. Kendisine ve sevdiklerine sıradaki türkülerimizi armağan edelim. İşte Karadeniz'in güzel türkülerinden biri. Ümit Tokcan yorumuyla sizlere ulaşıyor. Giresun Görele'ye gidiyoruz. Ömer Akpınar'ın kaynak kişi oldu ve derlemiş olduğu türküsünü dinliyoruz. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu gaybana sevdalık ben ne hallere düştüm. Al aşağı vur dizi. Baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi.

bizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse

Saat 8.21'i gösteriyor. Programımız İstanbul Radyosu'ndan isteklerinizle devam ediyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba, bayramın birinci günü, bir kez daha mutlu bayramlar diyelim ve hemen sizlerin mesajına tekrar dönelim. Emine Yarar.

Safranbolu'dan Kurban Bayramınız mübarek olsun demiş. Aynı şekilde Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan. Niğde'den türkü dostlarına güzel bayramlar demiş Fikret Dikmen. Konya'dan Göğe Bakan'dan dinleyicimiz. Bayramınız mübarek olsun TRT Türkü dinleyen dostlara armağan olsun ve İzmir Buca'dan Ahmet Uzal. İyi bayramlar, iyi yayınlar diyor.

Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan dinleyenlerimiz kucak dolusu sevgiler demişler. Ayhan Çat diyor ki İstanbul Beylikdüzü'nden başta TRT Türkü yayın ekibinin olmak üzere tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Sıradaki türkü radyoları başındaki bütün dinleyicilerimize gelsin. Bayram coşkusunda bir yaşam dilekleriyle bayramınızı kutluyorum. İzmir'den saygılarımla selamlıyorum sizlere. Hasan Yalmancıoğlu yazmış. Zonguldak Çay Cuma'dan Mehmet Yüzlü selamlar. Tüm radyo dostlarının bayramını tebrik ediyorum. Bolu'dan Aykut Türk. Eşim Reyhan Hanım, torunlarım Ala Asil ve tüm TRT Türkü dinleyenleri için seçiyorum. Şanlıurfa Akçakale'den mutlu huzurlu bayramlar. İbrahim Tekin, bu da sizin iletiniz ve İzmir'den Savaş Özat'a TRT Türkü ailesinin kurban bayramı kutlu olsun diyorlar ve türkülerimize ortak oluyorlar. Sizler için Züleyha seslendirecek şimdi. Efendim bir Afyon Emirdağ türküsüdür. Pınar Halaç'tan alınan bir türkü. Notaya alan Hale Gür. Sizler için Züleyha söylüyor, çorabını ördüm.

Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene. Mardin'in türküsüydü Ömer Önderoğlu'ndan. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlediği türküyü sevgiyle andığımız Lütfü Ortakale'nin sesinden sunduk. Efendim saatler 8.32'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Beraberliğimizin 1,5 saati geride kaldı bile. Bir kez daha iyi bayramlar dilekleriyle tekrar sosyal medyaya dönelim ve siz kıymetli dinleyenlerimizin iletilerine, paylaşımlarına ve istedikleri seçkilere devam edelim. Çınar Türkmen diyor ki Nevşehir Hacı Bektaş'tan bütün dostlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ailemin, Hacı Bektaş'taki, yurt dışındaki hemşehrilerimin, tüm türkü dostlarının ve TRT türkü çalışanlarının. Belki Sakkale'nin sesinden güzel bir türkü vardır. Uzat ellerini, bayramlaşalım türküsünü istiyorum. Teşekkür ederim. Hemen hazırladık efendim. Birazdan dinleyeceğiz. Başka kimlere armağan edelim? Ayhan Ozan yazıyor Zonguldak'tan. İyi bayramlar dilekleriyle mutlu günler. Osman Çokyaman, bayramınız mübarek olsun. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese, her yere selamlar. Ergun Aktaş, hoş geldiniz. Kurban bayramınız kutlu olsun demiş. Ahmet Ersoy, günaydın. Ozanlar Diyarı Şirin, Kırşehir'den TRT Türkü'nün değerli ekibine Kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Eşim Mercan Hanım ve torunlarım Duru ile Eymen'e armağan ediyorum türküleri. Muharrem Uğur, selamlarımızı iletiyorum. Uğur ailesinden İstanbul'dan bayrama gelemeyen sevgili oğlum Ertuğrul ve eşine ve torunlarıma armağan ediyorum. Bayramlarını kutluyorum. Bütün İslam aleminde bayramı kutlu olsun demiş. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten, dinleyicimiz Malik Yapar Berlin'den, bütün TRT Türkü dinleyenlerinin bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlar görmemiz dileğiyle sıradaki Türkiye ortak oluyorum. Efendim Berlin'den pek çok dinleyicimiz var. İsmail Yalabık dinleyicimiz, sevgili Suna Koçak, gurbette Berlin'de yaşıyorlar gurbetçilerimiz. Onlara da iyi bayramlar dileyelim.

mübarek olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim, pek çok dinleyicimiz var. Sosyal medyadan ulaşan Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal da onlardan biri. Bayram tadında bir gün diliyorum ve programı hazırlayıp sunan ekibe çok teşekkür ediyorum demiş Yaşar Bey. Biz de iyi bayramlar dilekleriyle türkülerimizi armağan edelim. Az önce Çınar Türkmen'in seçmiş olduğu bu güzel türkü gelsin. Çorum Alaca'nın türküsüdür. Süleyman Morgülüm'den Mehmet Özbek derlemiş. Sizler için Belke Sakkale okuyor. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım.

Hareketli şıkır şıkır bir Konya türküsünde seçkin tutuşu dinledik. Kemal Koldaş'ın Ahmet Özdemir'den derlediği türküydü. Gülüm var ocak ocak. FM 8.44'ü gösteriyor saatimiz. Bayram sabahında İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Turan Akman Erkılıç diyor ki günaydın TRT Türkü, iyi bayramlar. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar misali, sevinçle, birlik ve dayanışma duygularıyla herkese sağlık, esenlik, huzur ve iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Eskişehir'den dinleyicimiz Turan Akman Erkılıç'a. Ahmet Uzal, günaydın, güzel ve hareketli türküler için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız TRT Türkü diye eklemiş mesajına. Ve Metin Topkaya diyor ki bugün bayram günü derler türküsüyle güne başladığımız bu mübarek kurban bayramımız kutlu olsun. Sizlere Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan en derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Safa bulalım inşallah. Emine Koç'tan bir türküyü Sarıkamışlılar için armağan etmek isterim demiş dinleyicimiz. Hemen türküyü hazırlayalım ve dinleyicilerimize armağan edelim. Bir başka dinleyicimiz Keziban Kafalı Burdur'dan yazıyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Güzel ailem için bir Burdur türküsü dinletirseniz mutlu oluruz. İyi bayramlar dileriz demiş. Hemen sırayı alacağız Keziban Hanım. Mahmut Üstündağ Isparta Yallaç Kuyucak'tan beraberliğimizi paylaşıyor. TRT Türkü'de sabah programına ortak oluyor. Bakalım başka hangi dinleyicilerimiz bizlerle. Rıza Yakın hayırlı bayramlar demiş, Bafra'dan takipçimizdir. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan. Mithat Kaykı yazıyor Edirne'den beraberliğimizde. Mustafa Atmaca Afyon Karahisar'dan hayırlı bayramlar diliyorum. Zonguldak Devrek Çay Değirmeni Kaypaklar Köyü'ndeki eşim Zeynep Hanım'a gelsin iyi yayınlar dilekleriyle. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den, Oruç Gülhan Antalya Elmalı'dan tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun diyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan, Trabzon Araklı Kayacık'tan Mehmet Ali Akyıldız, Eskişehir Odun Pazarı'ndan İsa Kıran'dan, İzmir Buca'da bulunan çocuklarıyla torunlarına gidecek kurban bayramınız kutlu olsun diyor. Eskişehir Çukurhisar'dan Zeki Gül, İsmail Özdemir, gününüz aydın, gönlünüz şen, dilekleriniz kabul olsun. Kurban bayramınızı kutluyorum, sıradaki türküyü eşime ve kızıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Bir başka dinleyicimiz Melih Karatepe, bayramınız mübarek olsun. Çifteler Çatmapınar'dan selamlar Ömer Er, bayramınız kutlu olsun diyor. Ve bir başka dinleyicimiz Mustafa Yanbastıoğlu da Eskişehir Odun Pazarı'ndan selamlarını gönderiyor. Yurdumun güzel insanlarına, sizlere iyi bayramlar diliyorum diyor. Emine Koç'un sesinden dinleyeceğimiz Kırşehir'in o hareketli türküsüyle programımız sürüyor. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derlemiş. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl, ince belden gülüm sıkı sarıl.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Dedik Makbule Kaya'yı, dinleyicimizin isteğiydi. Burdur yöresinden güzel bir türküde buluşalım mı demişlerdi. Armağan ettik, dere geliyor dere diyerek. Saat 8:55 oldu bu türkülerle birlikte. Şimdi dinleyeceğimiz türkülerle beraber de 3. ve son saatimize de geçmiş olacağız. Instagram'dan devam edelim iletileri, mesajları okumaya. Bayram tebriği mesajlarını özellikle bugün ağırlıklı olarak alıyoruz. Sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den günaydın demiş. Herkese, hepimize iyi bayramlar diliyorum. İnsanın sağlığı yerinde, sevdikleri hayatta ve yanındaysa her gün bayramdır. Efendim, Kurban Bayramınız mübarek olsun, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum diyor. Antalya Kemer'den Şengül Ekici, teşekkür ettik kendisine. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan Kurban Bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun demiş. Volkan Bey, Volkan Akboğa Aydın Efeler'den yazıyor. Kurban Bayramınız kutlu olsun, eşime, kızıma ve siz TRT Türkü ailesine gelsin. Bir başka dinleyicimiz Gül Hanım sıradaki türküyü istiyor. Suzan Gül ve Canan Güven Erdek'ten İstanbul dönüşündeyiz demişler. Sevgiler, saygılar, iyi bayramlar. Belkıs Akkale'den Ver Elini Bayramlaşalım türküsünü istemişti. Efendim, bir süre önce bu istek yerine gelmişti. Pek çok dinleyicimizden bu türküyü istek vardı. Biz de o türküyü sizlerle paylaştık. Gileboru Vatanı Gemerek'ten selamlar diyor Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti. Yalçın Başdoğu Ankara'dan yazmış. Anne Münevver Başdoğu, abi Mehmet için sıradaki türküyü istiyoruz. Hayırlı bayramlar. Dinleyicimiz Zeliha Özdemir Gaziantep'ten merhaba. Asker ocağındaki oğlum Mehmet Serhat Özdemir'e ve tüm Mehmetçiklerimize armağan ediyorum. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Selahattin Erzi, var olun efendim, ne güzel duygularla ifade etmişsiniz. Övgünüz, sevginiz programımıza dair, sağ olunuz. Mübarek Kurban bayramınızı kutluyor. Nice nice bayramlar diliyorum. Sıradaki türküleri eşim Yıldız Erzi'ye armağan ediyorum. Hafize Hanım hayırlı bayramlar diyor. TRT Türkü ailesine gelsin. Kasım Baştürk Bartın'dan yazdı. Daha nice bayramlara sağlıkla erişmemizi diliyorum. Bugünkü türküleri sizlere armağan ediyorum. Sivas Koyulhisar'dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum diyor Serkan Alkan. Bayram Gökçen Fethiye'den yapım ve yayın ekibinin bayramını tebrik ediyorum. Mehmet Turan hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Kurban Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Bize de bir türkü gönderirseniz mutlu oluruz demiş. Mevlüt Koç iyi yayınlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Müjgan Kızılkaya sevgili TRT Türkü ailem. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Herkese, aileme ve çalışma arkadaşlarınıza, TRT çalışanlarına bir türkü istiyorum demiş. Hayırlı bayramlar dileğiyle İskenderun'dan Zübeyde Hanım. İskenderun'dan bir başka dinleyicimiz de bayram tebriği göndermiş. Sevgili Meryem Dingil, biz de kendisinin ve ailesinin bayramını kutlayalım. Özgür Aldemir, Mersin'den hayırlı bayramlar. İsmail Eteşken Karabük Safranbolu'dan, Özcan Gönen, Antalya Manavgat'tan hayırlı yayınlar. Yılmaz Kaygısız, Burdur'dan yazıyor. Hayat arkadaşı Ayten Kaygısız, torunları için sıradaki türkümüze ortak oluyorlar. Sanatçımız Hediye Hüseyin Ağoğlu'ndan, yöre ekibinden Muazzez Türing'in derlediği Kars'ın türküsü geliyor. Mehleden geçen oğlan.

Muharrem Temiz'in sazından ve sesinden ulaştı bu güzel türkü. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım. Kahve bulamazsam kenger içerim dedi sanatçı. Malatya'nın Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlemiş olduğu türküsünde. Saat 9.06, artık programımızın 3. ve son bölümündeyiz. İstanbul'dan programımız Kurban Bayramı'nın 1. gününde devam ediyor. Bir kez daha mutlu bayramlar diyelim ve sizlerin mesajlarına bakalım. Dönelim Facebook'a geçtik. Maya Türköz de bizlere katıldı. İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar, mutlu bayramlar. Hepimize sevgiler, güzel ve sağlıklı bir bayram diliyorum. Seçil Kamber, türkü dostlarının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi bayramlar, iyi yayınlar. Aydın Çin'den takipçimiz. Haşim Varo Sakarya'dan yazdı. Eskişehir'den Tuncel Erol, selamlar, iyi yayınlar dilekleriyle dedi. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden dinleyicimiz Yavuz Selim Karlıdağ'da iyi bayramlar mesajını paylaşmış. Mustafa Elduran'da beraberliğimizde bayramınız mübarek olsun. Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne türkülerimizi armağan ediyorum. Sedat Uzun iyi bayramlar bütün türkü severler dedi. Yasin Alkan Uşaklıoğlu, İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan, İzmir'den Zehra Bıçakçı, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den hayırlı bayramlar. Torunlarım Milan, Karan ve oğlum Gürkan'la gelinim Seda, eşim Cahide Hanım'a, siz TRT Türkü dinleyenlerine armağan ediyorum. Ve Allah'a emanet olun, bayramınız mübarek olsun demişler. Çok teşekkür ediyor. Hep birlikte Emine Akmeşe'ye kulak veriyoruz şimdi. Kırıkkale Büyük Avşar Köyü'nün Şahin Özçim'den Burhan Gökalp'in derlediği türküdür. Çekirgeyi sürüverdim yazıya.

Burdur türküsünü biz dinlerken dinleyicimiz Ali Yöntem'den bu güzel mesaj geldi. TRT Türkü Burdur türküler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hayırlı bayramlar diliyorum demişti Ali Yöntem. Sağ olsun, biz de bayramını kutlayalım dinleyicimizin. Ömer Er ikinci bir paylaşım yapmış. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Bütün türkülerimizi, geçmişimizi ve geleceği ışık tutan değerli sanatçılarımızın seslerini, yorumlarını, türkülerimizi dinletiyorsunuz, yad ediyorsunuz. İşte özümüz, işte TRT Türkü diye bir başka paylaşımda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e. Necip Koçer, Nide Bor, Kürkçüköy'ünden selamlar. İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyor dinleyicimiz. Efendim, şimdi çok güzel bir Neşet Ertaş türküsüyle programımız sürecek. Sizler için Elvan Sevim seslendi. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı güzeli olmasaydı? Nar. Efendim, hep birlikte nar tanesi diyoruz. Sevdiklerinizle, mutlulukla, güzel bir bayram sabahından bir kez daha mutlu bayramlar efendim. Hoş geldiniz diyelim tekrar birlikteliğimize. Her geçen dakika yeni dinleyenlerimiz katılıyor. Güzel bir bayram sabahı İstanbul'dan TRT Türkü'de.

Topaktaş'ın kenarı Ali, Çekiç Ali'den derlenen İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu bir Kırşehir türküsüydü. Soner Özbilen sizler için seslendirdi. Saat 9.21'i gösteriyor. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Hemen sayfayı yenileyerek Facebook'a tekrar döndük. Başka hangi dinleyicilerimiz katıldılar? Şöyle bir iletilere bakalım. Selami Kabakçı Niksar'dan selamladı. İyi bayramlar dedi. Bilal Demirci başta sevgili ailem olmak üzere. Siz TRT çalışanları ve dinleyenlerinin bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlar diliyorum. Sizleri Fethiye'den dinliyoruz. Bizim için bayrama yakışır. Güzel bir türkü çalarsanız mutlu oluruz demiş. Türkülerimiz birbirinden güzel. Bir tanesini sizlere armağan edeceğiz. Burdur Esenevler'den Zeki Gün yazdı. Murat İşi

Alam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Eşi Nisa Hanım için istemiş ve iyi bayramlar dileklerini iletmiş. Cabir Şahin Kayseri'den dinleyicimizdir. İyi ki varsınız yurdumun sesi. TRT Türkü Türküler Hayattır diye de ekliyor. Mardin'den Mahmut Kalın, Ramazan Özünlü Aydın İsa Beyli'den iyi bayramlar dediler. Trabzon'dan Emine Atamer, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun, iyi yayınlar. Eşim Medine Hanım ve bütün sevdiklerim için türkülerden birine ortak oluyorum. Ve Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz Davut Güleç, o da bayram dileklerini iletiyor, iyi bayramlar dileklerini. Ve Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden Hamza Akkurt da türkülerimizden birine ortak. Şimdi sizler için Necibe'nin Kaşları Kare diyeceğiz. Bu türkü Sıtkı Demirci'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Elazığ'ın ezgisidir. Cafer Nazlıbaş ve Oktay Bora Ertuğrul birlikte.

0: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
1: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
0: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.

Şıkır şıkır bir hareketli türküydü Karabük Safranbolu yöresinden Sadi Yaver Ataman'ın derlemiş olduğu. Saadet Yılmaz Bircan'dan dinlediniz. Bir giderim, beş ardıma bakarım. Saat 9.30 olmuş efendim. Bu türkülerle birlikte artık son yarım saat içerisindeyiz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Muhittin Çatınkaya demiş ki Burdur'dan güzel bir bayram sabahından herkese selamlar. Hepimize sağlıklı, huzurlu, hayırlı bayramlar diliyorum. Sıradaki türkümüzü sevgili eşime, oğullarıma, gelinlerime, biricik torunum Mete Uras'la siz TRT Türkü ekibine ve dinleyenlerine armağan ediyorum. Biz de iyi bayramlar dilekleriyle Muhittin Çatınkaya'ya ve ailesine sıradaki türkümüzü armağan edelim. Gürol Seçil Kara Muğla Yatağı'ndan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz diyor. Serap Çölkuşçu, günaydın, bayramınız kutlu olsun. Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Turgut Eren Eskişehir'den, Simav'dan Osman Çayır, tüm dostlarımın ve TRT Türkü dinleyenlerinin bayramı kutlu olsun demiş. Coşkun Bakan Burdur Yeşilova'dan, Mehmet İpek Giresun Tirebolu Işıklı Köyü'nden, bayramlar türkülerle güzeldir, her günümüzün bayram tadında olması dileğiyle sıradaki türküyü yeğenim Barış ve tüm İpek ailesi için istiyorum, iyi bayramlar demişler. Şimdi Şahin Gültekin'in sesinden dinleyeceğiniz Çopur Ahmet'in Muzaffer Sarı Sözü'nün derlediği bir Konya türküsüyle devam ediyoruz efendim. Gitme bülbül, gitme bahar erişti.

Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım, kınamayın ahbaplar, şeker ile beslendim. Sivas Divriği'nin Nuri Üstünses'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği türküsünü sanatçımız Sevcan Orhan'dan dinledik. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Ali Kılıçoğlu dinleyicimiz selamlarını gönderiyor. İyi bayramlar demişler, türkülerimize ortak oluyor. Bir Kerkük türküsünde sanatçımız Ahmet Tuzlu'yu dinliyoruz. Abdülvahap Said'den. Gürsoy Babaoğlu'nun derlediği türküdür. Kahveciyem, zarım yok.

Sanatçımız Havva Karakaş'ı Edirne'nin türküsünde dinledik. Küp içinde nişasta. Efendim 9.47 oldu saatimiz. Bugün sizlere ard arda dinleyeceğiniz iki güzel bayram türküsüyle veda edeceğiz. Bir kez daha bayramınız mübarek olsun efendim. Nice nice bayramlara erişmek dileğiyle. Bugünkü programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Ebru Dezgahçı sesimizi ulaştırdı. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Efendim paylaşmanın, beraberliğin, birliğin en güzel, en özel zamanları bayramlar dedik. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahını sizlerle paylaştık. İnşallah yeniden tekrar birlikte oluncaya dek diyelim. Önce sanatçımız Tülin Berbergil, Kars'ın türküsünde Hüseyin Muratoğlu'ndan Sami Doğan Yılmaz Türk'ün derlemiş olduğu türküde bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize diyecek. Ardından İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu bugün bayram günü derler diyecek ve vedamızı böylelikle bayramın güzel türküleriyle yapmış olacağız. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresinden Can Bula Cananını türküsünde geçen hicap ve ref olmak sözcükleri. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah ef ola, bayram o bayram ola diyor türkümüz. Burada geçen hicap kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup utanma, perde gibi anlamları vardır. Ref olmaksa ortadan kaldırmak, yok etmek demektir. Dilde hicap ref ola sözleri, dilin, gönlün, hakkı zikretmekten alıkoyan perdelerden, engellerden kurtulması anlamına gelen tasavvufi bir ifadedir. Erzurumlu mutasavvıf şair Alvarlı Efe'ye ait olan bu sözler, bugünün anlam ve önemini ne de güzel anlatıyor. Bu bayram gününde bütün hüzün ve kederlerin uzaklaşmasını, herkesin sevdikleriyle birlikte olmasını temenni eden huzur, samimiyet, maneviyat yüklü bu sözlerle bayramınızı kutluyoruz. Raci Alkır'ın kaynaklık ettiği bu türküyü Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır'da ise bayramın manevi iklimi Ulu Camii'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, saat 15'te ise Kızılcıhamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir, dedi. Bahçeli Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Ancak Washington iddiayı reddetti. Tahran yönetimi ise ABD'nin itirazına görüntülerle cevap verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Günaydın Benim Türküm programı. İskender Yıldız, Kahramanmaraş'ın güzel ilçesi Göksun'dan arıyorum. Mulis Akarsu'nun Vay Gözünü Sevdiğim adı türküsünü çalarsanız çok sevinirim. Bunu Göksun Teknikoluk Köyü'ne, İmranlı Doğançal Köyü'ne ve beni tanıyan herkese armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
1: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
0: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla selamlıyoruz sizi. Bayramı türkülerle kutlamak için bizler hazırız. Hadi hep birlikte bayram türküleri söyleyelim. Program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Fedai Tekşahin, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazlarda Murat Kaz, Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. Önce Mehmet Özbey'in Çorum Alaca yöresinden derlediği Şu Mübarek Günde Küsmek Olur Mu? Uzat ellerini bayramlaşalım ve ardından Muzaffer Sarı Sözen'in folklor ekibinden derlediği Şanlı Urfa yöresi türküsünü dinliyoruz. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür.

Tuncay Kemertaş'ın sesinden Muzaffer Sarı Sözen'in Erzurum yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Uykudan uyanmış gözleri bir hoş, dedim sarhoş musan, dedi yoh yoh.

Emrah Koçak, Diyarbakır Çermik yöresinden İzzet Altınmeşe'den alınan türküyü seslendiriyor. Kurban olan ben o gaşigaraya, ince uzun yollar düştü araya.

Mikrofona Asilhan Doğan geliyor. Şimdi de Neşet Ertaş'tan derlenen Kırşehir yöresi türküsünü seslendiriyor. Kızılırmak can incitmesen bugün, mübarek günlerde sel bayram eder.

Selcan Kökten Şahin bizi Uşak Eşme yöresinden derlenen bir türküyle buluşturuyor. Ak buğdayım buğdayım, sereyim gurudayım.

Haydar Telhüner'den alınan türküyü ben seslendireceğim. Geceler yarım oldu, ağlamak karım oldu. Her dertten yıkılmazdım, sebebim zalim oldu.

Bayram özel programımız tüm coşkusuyla devam ediyor. Saz sanatçılarımız Azerbaycan yöresinden Aftandil İsrafilov'dan alınan Enzeli oyun havasını icra edecekler ve ardından bağlı olarak koromuz Azerbaycan yöresinden Hüseyin Muratoğlu'ndan alınan türküyü seslendirecek. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize.

Sami Yılmaz Türk'ün Erzincan Tercan yöresinden derlediği türküyü Tuğba Ger seslendiriyor. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir.

Kahramanmaraş yöresinden Nazmiye Özgül'ün derlediği türküyü Emre Kızıl seslendiriyor. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın doya doya, yandım yandım içemedim.

Yurttan Sesler Bayram özel programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Esra Eren, ton meisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Fedai Tekşahin, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Umut Salman, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu. Koromuzun seslendireceği Acıpayam yöresinden Şinasi Uslu ve Mansur Kaymak'tan alınan bir türküyle veda ediyoruz size. Yaylalarda gezersin, keklik gibi sekersin. Program ekibi olarak bir kez daha bayramınızı kutluyor. Bayram tadında nice güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Uzaktan Sesler.
1: Bayram neşesi müzikle daha güzel.
2: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
1: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
2: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramını Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki konutunun önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay ne zaman yapılacak sorusuna, benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır sorun yok açıklamasında bulundu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. 1 Haziran'da kurultay kararı alınırsa kimseyle bir derdimiz kalmaz ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocuklara hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrail'i işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

0: Türkülerle gün ortası.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Türkü mikrofonlarından siz değerli dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sağlık, huzur ve birlik dolu günler temenni ediyoruz sizlere sevgili dinleyenler. Efendim, türkülerin evrensel diliyle kalplerimizi bir kılacağımız, neşemize de neşe katacak programımızda program hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve mikrofonda ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 13'ü gösterinceye kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Kulaklarınız bizde, gönülleriniz ferah olsun efendim. Şimdi günün bu en güzel saatlerindeyiz. Davutlar'ın o eşsiz kalemiyle hayat bulan bir türküyle merhaba diyeceğiz. Erzincan Tercan yöremizin o muazzam eserine kulak veriyoruz hep birlikte efendim. Kim seslendiriyor? Nihat Erdağ elbette. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, radyolarını yeni açan tüm türkü sevdalılarına bir kez daha kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Yollarda olanlar ve sağ koltukta oturanlar için efendim rotamızı şimdi Afyon Karahisar'a çeviriyoruz. O çok sevdiğimiz gurbet türkülerimizin en güzellerinden biriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Hidayet Çalbulak'tan alınan ve Nuri Esentürk'ün seslendireceği bir türkü efendim. Tüm Türk

Sevgili türkü dostları, türkülerle gün ortası tüm hızıyla ve coşkusuyla devam ediyor efendim. Sırada Emir Dağ yöremizin yürek yakan ama bir o kadar da kıpır kıpır havasını taşıyan o meşhur eseri var. Harmana sererler sarı samanı hiç gitmiyor Emir Dağ'ın dumanı. Siz hatırladınız bu güzel şarkıyı. Efendim sevdiklerine seslenip kavuşma hayali kuranlara türkü tadında bir dinleti diliyoruz. Hale Gür seslendiriyor.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: TRT Türkü.
3: Efendim sevgili Ayfer Durağan, bu güzel iletisinden sonra programımızın bu bölümünde Ege'nin o kıvrak zeybek ritimleriyle hareketlenmeye ne dersiniz? Efendim İzmir Bergama yöresine gidiyoruz. Şöyle sözleriyle, manidar ve ritmiyle aslında içimizi kıpırdatacak harika bir türkü var sırada. Müfit Akgün'den alınan türkümüz efendim. Haydi bakalım efeler, meydana. Osman Kalay seslendiriyor. Sandık sandık üstüne. Aman efeler, yandık.

Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık. Osman Kalay seslendirdi efendim bu güzel türkümüzü. Evet kıymetli dinleyenler, İzmir Bergama yöresindeydik. Şimdi mikrofonlarımızın yönünü Neşet Ertaş'ın o eşsiz gönül deryasına çevireceğiz. Ayva turunçlarım var benim, ahü zarım var diyor usta bu eserinde. Kırşehir'in yanık sesiyle efendim türkü yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Ve sıra geldi coşkuya, neşeye ve bayram tadında bir Türkiye sevgili dostlar. Kast yöresinin o en güzel rengini yansıtan bir ezgi. Bakın dizeler şöyle. Bayram gelip elime, elimize, name düşüp dilime, dilimize diyor bizlere. Efendim gönüllerin güldüğü bir türkü bu aslında. Bu neşeli Azerbaycan türküsünü hep birlikte dinliyoruz ve türkülerle gün ortasındaki enerjimizi doruğa çıkarıyoruz. Mücella Ata seslendiriyor sizler için. Buyursunlar.

Ve kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli türkü dostları, efendim sırada öyle güzel bir türkümüz var ki gönüller bir olsun, kırgınlıklar bitsin diye işte bu türkümüz dinleteceğiz sizlere. Sevginin ve barışın sesine kulak vereceğiz efendim hep birlikte. Bir Çorum Alaca türküsü sevgili dinleyenler, Belkıs Akkale seslendiriyor sizler için. İşte o güzel dizeler, şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini, bayramlaşalım.

Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Belgis Akkale'den dinledik efendim bu güzel türkümüzü. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi de efendim dertli yüreklerin, hasret çekenlerin sesini radyolara taşıyacağız. Bartın yöresinden Muzaffer Özden'den alınan hüzünlü bir hikaye ve derin bir feryat aslında. Tüm türkü dostlarımızla birlikte kader mahkumları için de çalacağız bu güzel türküyü. Ulaş Kurtuluş ünlü seslendiriyor efendim sizler için. Mapushane içinde yanıyor gazlar, bayramdan bayrama çalınır sazlar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili türkü dostları, dinlerken huzur bulacağınız nadide bir eserle, türkülerle gün ortasına devam ediyoruz. Şimdi rotamızı efendim nereye çevireceğiz? Maneviyatın ve türkülerin başkenti neresidir? Erzurum efendim, Raci Alkır'dan alınan ve dilden dile, gönülden gönüle aktarılarak gönül pasımızı silen o eşsiz esere kulak vereceğiz hep birlikte. Kim seslendiriyor? TRT İzmir Radyosu sanatçısı Hakan Ünal. Can bula cananını, bayram o bayram ola.

Evet, kıymetli türkü dostlarımız, Anadolu'nun o masum sevdalarını, karşılıklı atışmalarını ve coşkusunu anlatmaya, öğle saatlerinizi de biraz daha neşelendirmeye devam ediyoruz. Sırada Anadolu'muzun o neşeli ezgilerinden biri daha. Dam başında duran kız isimli bir Elazığ türkümüz var efendim. Sevdiğine tatlı tatlı sitemeden ve duyanın içini kıpır kıpır eden güzel bir türkü. Dede Bekar seslendiriyor sizler için.

Efendim şimdi sizleri Göller yöresine, Burdur'un Ağrıvallı köyüne doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Denizin dibinde demirden evler diyerek dertlenen o yanık yüreklere selam olsun diyerek bir sıradaki türkümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz. Mehmet Erenler seslendiriyor sizler için efendim. Denizin dibinde Haçem, demirden evler.

Efendim programımızın sonlarına doğru yaklaşırken ruhumuzu dinlendiren ve derin sözleriyle bizi düşünceye sevk eden bir esere sıra geldi. Hikayesi olan nadide türkülerden biri sevgili dostlar. Dost kıyılardan mercanlar. Anadolu'nun kadim seslerinden biri ve TRT'nin o eşsiz arşiviyle o türkümüzü evlerinize ve iş yerlerinize, radyolarınıza taşımaya devam ediyoruz. Yurttan Sesler topluluğu seslendiriyor.

Ve böylelikle sevgili dostlar, türkülerle günün ortasında biz artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Dargınlıkların son bulduğu, sevginin, hoşgörünün, yardımlaşmanın en güzel haliyle yaşandığı bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kars yöresinden derlenen ve Salih Şahin'in seslendireceği bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Bayram oldu gelmedi, yar halimden bilmedi diyecek sanatçımız ve huzurlarınızdan ayrılacağız bayramın ilk gününde. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve speakeriniz ben Hakan Çalışkan. Yarın aynı saatte bir kez daha buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
0: Gönül coğrafyamızın dört bir köşesine. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından kucak dolusu sevgiler, en samimi selamlar. Saatlerimiz 13'ü gösterirken TRT Türkü frekanslarında o çok sevdiğiniz, bağrınıza bastığınız yol arkadaşınız Bizim Eller programı başlıyor. Mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız efendim. Bu mübarek günde sizlerin evlerine, arabalarına, iş yerlerine misafir olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü hanelerinize huzur, sofralarınıza bereket getiren o kutlu bayram günündeyiz efendim. Bayram demek her şeyden önce vefa demektir, hatırlamak demektir. Bugün yollara düşeceğiz. Bizleri büyüten, dualarıyla ayakta tutan elleri öpülesi büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Başımızın tacı olan büyüklerimizin ellerinden öpüyor. Onlara sağlıklı, huzurlu, sevdikleriyle bir arada geçirecekleri nice güzel bayramlar diliyoruz. Bizler bugün evlerimizde, sevdiklerimizde, büyüklerimizde bir arada bayramın huzurunu yaşayabiliyorsak, bu vatanın dört bir yanında, sınır boylarında ve şehirlerimizde canı pahasına görev yapan kahraman güvenlik güçlerine borçluyuz bunu. Bizlerin huzuru için bayramı sevdiklerinden uzakta, görev başında geçiren tüm askerlerimizin, polislerimizin ve güvenlik görevlilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi ki varsınız, ayağınıza taş değmesin. Ve elbette bu vatan için, bizlerin geleceği için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan elleri öpülesi anne ve babalarımız. Sizler bu milletin en değerli, en baş tacı emanetlerisiniz. Bayramınız mübarek olsun. Dualarımız ve kalbimiz her an sizinle. Bayram en çok çocukların gözlerindeki o saf ışık, yüzlerindeki maskesiz tebessümdür. Dileriz ki bu bayram günü tüm çocukların neşeyle koştuğu, haçlıklı

tatlarla, şekerlerle sevindiği musmutlu bir gün olarak hafızalarına kazınsın. Dünyadaki tüm çocukların yüzü gülsün. Bayramları bayram olsun. Bugün bu güzel programı sizler için Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan. Yaklaşık bir saat boyunca yurdun farklı köşelerinden süzülüp gelen, acımıza da, sevincimize de ortaklık eden en güzel türkülerle bayramınıza neşe katacağız. Hazırsanız bizim ellerin bayram özel yayınına muhteşem bir eserle başlıyoruz. Kars yöresine ait bugünün anlam ve önemine çok yakışan o güzel eseri sevgili Mücella Atan'ın o kadife sesinden dinliyoruz. Bayram gelip elime, elimize.

Mücella Ata'dan Kars yöresiyle güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi ise hiç uzaklaşmıyor, seslendiğimiz topraklara, Erzurum'a dönüyoruz. Sırada Erzurum'un yetiştirdiği kıymetli seslerden Lütfü Ortakale var. Kaynağı Cazim Demir'e, derlemesi ve not azıysa Suat Işıklı'ya ait olan çok kıymetli, çok keyifli bir Erzurum türküsü geliyor kulağımıza. Erzurum'dan, Kemah'tan.

0: TRT Türkü.
1: Erzurum'un buram buram memleket kokan ovalarına doğru uzanıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kaynağı Fethi Siverekli'ye ait olan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü tarafından derlenen ve Büyük Usta Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı asil bir türkü var sırada. Erzurum ovaları, yayılır develeri diyor türkü. Bu güzel bayram gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarının o eşsiz ruhuyla Zehra Ganeoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Erzurum ovaları.

Bizim ellerde yolculuğumuz Tunceli yöresine doğru devam ediyor. Türk halk müziğinin efsane ismi, derlemeleriyle kültürümüze ömür üfleyen Muzaffer Sarısözen'in derleyip notaya aldığı çok güçlü bir eser var akışımızda. Erzurum radyomuzun da çok kıymetli değerlerinden, sesiyle yürekleri titreten rahmetli Mükerrem Kemertaş, o kendine has muazzam yorumuyla bizlerle olacak. Dersim Bir Dağ içinde türküsüyle kulaklarımızın pasını silmeye gidiyoruz.

Şimdi de sınırları biraz aşalım. Gönül coğrafyamızın cam parçasına, Azerbaycan ezgilerine kulak verelim. Bestesi Nehçıvan Özel'e, aranjörlüğü Yıldıray Gürgen'e ait olan, yapımcılığını Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir'in üstlendiği çok özel bir çalışma. Sevgili Ceylan'ın o içli, yanık sesiyle yorumladığı, sözleri de yine kendisine ait olan harika bir Azeri eser geliyor. Gitme.

Sevgili dinleyicilerimiz, madem bayram günündeyiz, o zaman neşemizi ve coşkumuzu biraz daha arttırmanın tam zamanı. Şimdi stüdyomuzda ritmi yükseltiyor ve sözü halaylarımıza bırakıyoruz. Abdurrahman Tarıkçı'nın aranjörlüğünü üstlendiği Gürsoy Babaoğlu'nun o dinamik yorumuyla hayat bulan halaylar geliyor. Haydi, radyo başında olan herkesi bu güzel bayram coşkusuna ortak olmaya ve halay çekmeye davet ediyoruz.

küftesi ve sözleri Kazım Birliğe ait olan İsmail Derker'in aranjörlüğünde taşlanan bu duygusal eseri Türk halk müziğinin asil sesi Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Bayramdan bayrama.

0: TRT Türkü.
1: Bizim ellerde yönümüzü komşu ilimize Erzincan'ın Tercan ilçesine çeviriyoruz. Büyük usta, kaynak kişi Aşık Davut Sulari'den alınan İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü tarafından derlenip kıymetli Yücel Paşmakçı tarafından notaya aktarılan zamansız bir başyapıt sırada. Türkünün o derin felsefesini Sabahat Akkiraz'ın o muazzam ve güçlü nefesinden dinliyoruz. Bir yiğit gurbete düşse, tüm gurbetlik çeken dinleyicilerimiz için yankılansın.

0: TRT Türkü.
1: Erzurum'un o serin, çiçek kokulu yaylalarına dönüyoruz. Burhan Topal seslendiriyor. Erzurum Yaylası'ya.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Elif Sucu, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram günü geçirmeniz dileğiyle bir Bitlis türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Azize Gürses seslendiriyor. Bitlis'in önünde bağlar. Hoşça kalın.

0: Bizim Eller.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, Amerika ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP grup başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım.

Hukuki karara uymak zorunda dedi. Desteci memleketi Eskişehir'de konuştu. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin dosya yeniden açılıyor. Gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek takipsizlik kararının bozulduğunu belirtti. Amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran Savaşı sırasındaki haberleri nedeniyle tepki gösterdi. Trump, Amerikan basınını ve demokratları İran Savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran'sa Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin ummanla görüştüklerini duyurdu. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlere ait mülklere saldırdı. Öte yandan katil İsrail Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. Bugünün 2026 yılının Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğunu hatırlatalım. Türkü Diyarı programında sizlerle buluşmanın sevinci içindeyiz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz programımızın yayın ekibi olarak bu bayramın iyiliklerin katlanarak arttığı, sofraların bereketlendiği, paylaşmanın, birlik beraberliğin bizi daha da güçlendireceği bir bayram olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Türkü Diyarı programını hazırlayan yapımcılarımız Deniz Özalp ve Ahmet Oğuz Gözel, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Açılışımızda sizleri sevilen, hareketli bir türküyle karşıladık. Murat Han'ın yorumuyla Arpa Buğday Daneleri dinlediniz. Şimdi de sanatçımız Cengiz Özkan'ın sesine kulak vereceğiz. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden.

hareketli Trakya türkülerinden bir örnek var sırada. Edirne Uzun Köprü Yöre ekibinden derlenmiş türküde Faruk Yılmaz'a kulak veriyoruz. Püskül pencereden uçtu, uçtu da deryaya düştü.

İzmir yöresine uzanıyoruz. Müjgan Ağaoğlu'ndan alınan türküyü sanatçımız Merve Kayacan'ın sesinden dinliyoruz. Asmalı mencere, kara gözlüm al beni içeri.

Şeng Azeroğlu'nun kaynaklık ettiği bir Azerbaycan türküsüyle buluşturuyoruz sizi. Gülten Budağ'ın yorumuyla dinliyorsunuz. Kara Gözle Ayvalan.

Kerkük ve Azerbaycan'dan sonra bir başka gönül coğrafyamıza uğruyoruz. Dinleyeceğiniz Rumeli türküsünde Soner Özbilen, Mavrova'dan aldığım bir okka nohut diyecek.

Diyarı programında keyifli canlı yayın birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 14.33'ü gösterirken bayramın neşesine ortak olup yöreden yöreye ezgilerle gönüllere köprüler kurmaya devam ediyoruz TRT Türkü'de. Bestesi ve güftesi Fatih Kısaparmağ'a ait esere usta sanatçı Belkıs Akkale ses veriyor. Ateş edim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm, sevdiğim gitti gideli, dut yemiş bülbüle döndüm.

Bilecik yöresinden Zeynel Demir'in derlediği türkü geliyor radyolarımıza. Grup Mecaz seslendiriyor. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek.

Van yöresinden Saadettin Kutlu'dan derlenen türküye yer veriyoruz. Sanatçımız Semra Algül koro ile birlikte icra ediyor. O süsem, o sümbül, o gül, o bağandır.

Rahmetli sanatçı Volkan Konağ'ın derlediği bu Trabzon Maçka türküsü sanatçımız Özlem Üngör'ün yorumuyla geliyor radyolarınıza. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucağızı.

Gökhan Gökalp'ten alınan Ankara Çubuk Türküsü'nde Köksal Coşkun'a kulak vereceğiz. Dama koydum yakacak, şimdi tren kalkacak, ben askere gidiyorum, sana kimler bakacak diyor sanatçımız.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı bir Türkü Diyarı programının daha sonuna geldik değerli türkü severler. Sizin için özenle hazırladığımız seçkiyi severek dinlediğinizi umuyoruz. Kurban Bayramınızın sevgi, barış ve bereket getirmesini diliyoruz. Yapımcılarımız Deniz Özalp ve Ahmet Oğuz Gözel, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur. Murat Aldemir'le veda ediyoruz size. Kesik çayır biçilir mi? Hoşçakalın.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni bir günün ve güzel bir Kurban Bayramı öğleden sonrasının selamıyla geldik sizlere. Umarım her şey yolundadır. Güzellikler diliyoruz. Nice nice bayramlara ulaşmanızı temenni ediyoruz. Bu güzel günde biz de coşkuya ortak olacağız tabii, birbirinden güzel türkülerimizi sizlerle paylaşarak. Programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Seyir halindeki dostlarımıza yol açıklığı dileyelim. Çalışanlar var bir yandan da, kolay gelsin diyoruz onlara da. İlk eserimizi İbrahim Can'ın sesinden dinleteceğiz. Trabzon Maçka türküsüyle başlıyor program. Çıktık düzlerden daha köye gelin almaya.

Türkülerin sıcaklığıyla bayramın bereketini TRT Türkü'de buluşturmaya devam ediyoruz. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Kubilay Dökme Taşı dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Yolumuz Sivas'a düşüyor şimdi de. Atım yok ki bineyim, yar çağırmış gideyim.

Birbirinden güzel türküler eşliğinde bu güzel bayram gününde gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gökhan Birben alıyor şimdi de sırayı. Punipos'un Güzine diyor.

Hel hele verin geline. Kerkü'ye uzandık. İclal Akkaplan'ın sesinden dinlediğimiz bu güzel eserle. Paylaşmanın, dayanışmanın ve hatırlanmanın zamanı. Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde birbirinden güzel türküleri TRT Türkü'de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de Musa Eroğlu'nu dinliyoruz. Giresun'un içinde iki sokak arası.

Saatimiz 15.23'ü gösteriyor. Adile Kurt Karatepe'yi bir Adıyaman yöresi türküsünde dinliyoruz. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Ünal Sofuoğlu'nu dinliyoruz şimdi de. Ah kavaklar kavaklar, dökülüyor yapraklar. Oy saramadım seni, sarsın kara topraklar.

Celal Bakar, Tekirdağ yöresinden bir eseri seslendirdi. Saadet Karaca'dan alınan "İnce giyerim ince, pembe yakışır gence". Şimdi de Ahmet Güngör'ün sesinden bir esere yol veriyoruz. "Artvin'den çıktım yola" diyeceğiz.

Saatimiz 15.39'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Beraberliğimize Serkan Özdemir'in sesinden dinleyeceğimiz Kocaeli Kandıra türküsüyle devam ediyoruz. Üç güzel oturmuş gergefin işler.

kafamı. Bayramın en güzel yanı bir ses, bir türkü, bir hatırayla aynı duyguda buluşabilmek şüphesiz. Şu anda bizi dinleyen tüm dostlarımıza gönülden sevgilerimizi iletiyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram temennisiyle yine güzel bir esere yol veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gülcan Kaya Aral, Anadolu Ekspresi'nin hemen ardından bizlerle birlikte "Bir mektup yazayım gül yüzlü yâre" diyoruz.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağındaki birlikteliğimizin de böylece sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bizlere eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bayramın evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. TRT Türkü'de yeniden buluşmak ümidiyle, nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın derken, İsmail Türüt'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı, Ebru Kılıç sesimizi soluğumuzu ulaştırdı, Seza Turgut sundu. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam aleminin ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda, dedi. Destici, memleketi Eskişehir'de konuştu. Bayramın ilk gününde Kurban Bayramı kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Birçok ilde de hastanelere başvuran yüzlerce acemi kasap tedavilerinin ardından taburcu edildi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlilere ait mülklere de saldırdı. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen

Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran Savaşı sırasındaki haberleri nedeniyle tepki gösterdi. Trump, ABD basınını ve demokratları İran Savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran ise Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin Umman'la görüştüklerini duyurdu. Haberleri sunduk.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel zamanlarından biri olan Kurban Bayramı'na hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi bayramlar dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Uzakları yakın eden, kalpleri bir araya getiren bu güzel bayramın evlerinize huzur, gönüllerinize umut, sofralarınıza bereket getirmesini diledikten sonra şimdi de sizlere ekibimizi tanıtalım. Bugün Akdeniz'in renklerini Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Yüner var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Türküler eşliğinde keyifli bir bayram geçirmenizi diliyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımızda ilk türküyü sanatçımız Sümer Ezgi seslendiriyor. Teke Zeybekleri.

Adana'nın yolları taşlık. Zara'dan dinledik bu türküyü. Şimdi Giresun'a uzanacağız. Cemil Uzel'in kaynaklık ettiği bir türkü var sırada. Ümit Tokcan derlemiş. Coşkun Gök seslendiriyor. Sokak başı meyhane.

Mustafa Özcan şimdi bir Bodrum türküsü seslendirecek. Çökertmeden çıktım başım selamet. Ardından Musa Eroğlu'nu dinleyeceğiz. Halil İbrahim.

0: TRT Türkü.
1: Az önce Hülya Yıldız'dan Neşet Ertaş imzalı bir türkü dinlemiştik. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım. Şimdi Emine Koç'u dinleyeceğiz. Bir Avanos, Nevşehir Avanos türküsünü. Taşa çaldım ayvam ile narımı.

Akdeniz'in renklerini bitirdik bugün sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın, iyi bayramlar.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Sevgili dinleyenler, gönüllerin sevgiyle yumuşadığı, hatıraların tazelendiği, küskünlükleri, dargınlıkları bitiren Kurban Bayramı'nın birinci gününde bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizi. Bayramın huzurunu ve coşkusunu türkülerimizin sıcak diliyle buluşturmak üzere stüdyomuzda yerimizi aldık. Türküler kimi zaman bir özlemi anlatır, kimi zaman bir sevinci, kimi zaman da insanın içindeki en derin duyguları. Bayram günlerinde ise bu duygular daha da anlam kazanır. Uzaklar yakın olur, kırgınlıklar yerini muhabbetle dolu selamlara bırakır. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle hem bayramın manevi iklimini hissedecek, hem de türkülerimizin taşıdığı kültürel zenginliği birlikte yaşayacağız bugün. Her bir notada geçmişin izini, her bir sözde paylaşmanın sıcaklığını bulacağız. Bayramın huzurunu türkülerle çoğaltmak üzere Çukurova'dan programı başladı. Kulaklarınızda müzik, yüreğinizde bayram sevinci olsun. Bugün Çukurova'danı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Belkıs Akkale'nin yorumuyla dinliyoruz. Adana yöresinden bir türkü. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Gelin olacak kızlar hem gider hem nazlanır.

kumaştan geçerken kamaylı takın. Keşbükü çayından hey hey kendini sakın. Meşelikte gece kalıp gidelim. Meşelikte gece kalıp gidelim.

0: çarşıda garsan bak, içip kalalım.
1: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
2: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
1: Bayramın ruhunu hep

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Celal Bakar'ı Nevşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği Nevşehir yöresinden bir türküyü Celal Bakar'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Hediye Karabağ bir Azerbaycan türküsüyle dinliyoruz. Aras gelir gıygacı, bu gelen iki bacı. Bir benim öz yârim, biri başımın tacı.

Değerli dinleyenler, saatler 17.22 gösteriyor programımızda. Şimdi de Gülşen Altun'u Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Güzel, ne güzel olmuşsun.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

TRT Türkü. Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöresinden bir türküyü Erol Köker'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Az kaldı bayram ola, kolun boynuma dola.

0: Bayram, sevdiklerinizi ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek gönülleri ısıtır.
2: Değerli dinleyenler, saatler 17.35'i gösteriyor. Programımızda Muzaffer Sarı Sözen'in Gaziantep yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Derik saçını örmezler, seni de bana vermezler. Sevim Seçkin'i dinliyoruz.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Kırşehir yöresinden bir türküyü İsmail Altunsaray söylüyor. Biter biter Kırşehir'in gülleri biter, şakıyıp dalında bülbüller öter.

Nida Tüfekçi'nin Adana yöresinden derlediği bir türküyü Mücella Atan'ın sesiyle dinliyoruz. Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendiğim dallar elime geldi.

TRT Türkü. Makbule Kaya Ankara yöresinden bir türküyü seslendiriyor. Bacada yatanı olan, gömleği keten olan, anasına darılmış damda yatanı olan.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü de Ümit Topçan'ın yorumuyla dinliyoruz. O şirin sözlerini. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi bayramlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ertan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonda kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret sırasında Erdoğan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti. Bahçeli, MHP'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözleteceğiz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Mayıs'ta konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım, dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de konuştu. Destici, CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var. Herkes hukuki karara uymak zorunda, dedi. İran Devlet Televizyonu, ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek. ABD Başkanı Trump da İran savaşına ilişkin ABD basınıyla demokratları suçladı. Başarıları görmezden geldiklerini savundu. Washington'un gündeminde ayrıca İran'la yürütülen dolaylı müzakereler var. ABD Başkanı Trump kabinesiyle bir araya geliyor. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistemik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı, bir Filistinli hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli, katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, bugün sözümüzü ve özümüzü şanlı bir direnişin dilden dile aktarılarak destanlaştığı, kültürel mirasıyla göz kamaştıran Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya bağlıyoruz. Bir asır öncesinin Urfa'sında bağımsızlık ateşiyle yanan yüreklerin hürriyet sevdasının izini süreceğiz. Şehrin işgal edildiği o zor günlerde halkın omuz omuza vererek başlattığı onurlu mücadelenin ve bu azmin içinden filizlenen Tılpındır Hastane Karşıma Karşı türküsünün hikayesini anlatacağız sizlere. Hikayemiz 1920 yılında Urfa halkının 12'ler komitesi öncülüğünde topraklarını korumak için tek yürek olmasıyla başlar. Bu kutlu mücadeleye sadece yiğit çeteler değil, omuzlarında su dolu tulumlarla cepheye koşan Urfalı kadınlar da büyük bir fedakarlıkla katılır. Adını eski Urfa'da Ramazan aylarında oruç açılan bir tepe olan Tel Futur'dan alan, yani Tılfındır'dan alan bu ezgi aslında bir milletin sarsılmaz iradesinin sesidir. Şehrin kurtuluşuna şahitlik eden o tepeler, zafer coşkusuyla şehre dönenlerin dilinde birer mısraya dönüşür. Halkın bağımsızlık aşkını ve kahramanlığını anlatan, Mehmet Türkoğlu'ndan alınan Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bu yiğitlik türküsünü şimdi hep birlikte dinliyoruz. Münevver Özdemir seslendiriyor. Tılfındır hastane karşıma karşı, zalim düşmanların bomba atışı, Urfa çetelerin süngü takışı.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli, huzurlu ve bereketli bir bayram dileyerek başlıyoruz. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz program ekibi olarak. İrem Çetinkol hazırladı programı.

yardım Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bayram heyecanınızı ortak olmak için geldik biz de. Bulunduğunuz yerleri, hanelerinize, araçlarınıza, kırlarda, bayırlarda bu güzel havaların tadını çıkarıyorsanız o bulunduğunuz mekanlara, meskenlere. Programın ilk türküsünü Emel Taşçıoğlu seslendirecek. Samsun Çarşamba yöresinden bir türkü. Ahmet Yamacı Faik Okutken'den almış türkümüzü. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Yöremiz Kırıkkale, Muzaffer Sarı Sözen, Albus Aktaş'tan almış Mustafa Kemal Şimşek'in söyleyeceği türküyü. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı.

Mustafa Kemal Şimşek'ten dinledik türkümüzü. Neşet Ertaş'ın kaynaklık ettiği türküyü ise Nazlı Öksüz seslendirecek. Ne olur hey gelin ne olur, öpmeyinen adam mı ölür, sarmayınca sabah mı olur?

0: TRT Türkü.
1: Bayram neşesi, müzikle daha güzel.
2: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
1: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
2: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.

0: Çünkü
1: bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
2: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
1: Küçük iyilikler, büyük mutluluklar.

0: TRT Türkü.
1: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
2: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
1: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.

18.38'i gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenlerim. Gülay Özer'in seslendireceği türküyle devam edecek Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı. Samsun Vezirköprü yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Cebinde çakısı var, ne güzel uykusu var.

Geleceği türküyle devam edecek program değerli radyo dinleyenleri. Musa Eroğlu'nun kaynaklık ettiği türküyü dinliyoruz. Pencereden bakan Dilber ağlayanı güldürürsün. Kaşların yay kirpiğin ok, vurduğunu öldürürsün.

Sibel Pamuk'un seslendirici Hal Fethi türküsüyle devam ediyor Türkü Akşamı. Adnan Ataman Tahir Yazıcıoğlu'ndan almış. Evleri yol üstüdür, kemeri bel üstüdür.

0: TRT Türkü.
1: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
2: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
1: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.

Sibel Pamuk'un ardından koromuz seslendirdi Sivas türküsünü. Zara'yla devam ediyoruz, Ordu'ya gideceğiz. Ahmet Yamacı Kadir Üstündağ'dan almış türkümüzü. Ordu'nun dereleri aksa, yukarı aksa, vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa.

Yöremiz yeniden Sivas, bu kez Divriği'den alınmış türkü. Yücel Paşmakçı Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlemiş, Uğur Dök söylüyor. Dam üstüne çul serer, bilmem yar kimi sever.

Güler Işık'ın seslendireceği türküyle devam ediyoruz programa. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter. Eşkıyadan da beter, uslan be Halil İbrahim.

0: Nerede olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
1: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
0: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.

Yavuz Bingöl ve Yusuf Gül ile Senem birlikte seslendirdiler. Birer türkü dinledik bu sanatçılardan türkü akşamında. Ezgi Azizoğlu ile devam ediyoruz. Eskişehir yöresinden alınan türküyü seslendirecek Osman Özdenkçi repertuara kazandırmış. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz, komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz.

Elif Buse Doğan'ın seslendireceği beste türkülerden biriyle devam ediyoruz. Türkü Emrah Öz'e ait. Karanfil olacaksın, sararıp solacaksın. Ben hakime danıştım, sen benim olacaksın. Küçük bir düzeltme yapalım değerli dinleyenlerimiz, affınıza sığınıyoruz. Emrah Öz bu türküyü derleyenlerden, bu türkü bir Uşak türküsü. Elif Buse Doğan'dan dinliyoruz.

Sırada bir deyiş var. Yavuz Top İhsan Öztürk'ten almış Yıldırım Budağ'ın seslendireceği deyişi. Gam elinden benim zülfü siyahım, peykan değdi sinem yaralandı. Suna başın için ağlatma beni, bugün sevda canda aralandı.

0: TRT Türkü.
1: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
2: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
1: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.

Sevgi Ateş ve Ender Balkır'dan birer türkü dinledik. Nihal Koca ile devam ediyoruz. Kars'a gideceğiz. Nida Tüfekçi derlemiş türkümüzü. Ceyranım gel, başına mensenin dolanım gel.

Türkü akşamında yöremiz Ordu, Yıldız Ayhan, Muhsin Tercan'dan almış Okan Murat Öztürk'ün söyleyeceği türküyü. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım, nice güzeller sardım da kız senden bıkamadım.

Programın son dakikalarının içindeyiz artık. Şükriye Tutkun seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Kubat'la Konya'ya gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Çopur Ahmet'ten aldığı türküyü söyleyecek sanatçı. Gitme bülbül gitme bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu.

Veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Bayramın ilk gününün akşamında sizinle birlikteydik. Türkü Akşamı programında yarın yine mikrofon başında olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yeşim Dağlı Şahin'in seslendireceği Niğde türküsüyle veda ediyoruz. Size hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler ve İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'nda bizimle birlikte bulunan değerli konuklarımız. Bir radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde yine birlikte olmanın mutluluğuyla sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sizler için özel olarak hazırladığımız bu programda türkülerimizin güzelliğini bir an önce yaşayabilmek için zaman kaybetmeden İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz ve ses sanatçılarını yönetmek üzere çok yakından tanıdığınız bir isim şefimiz sevgili Şakir Önergülhan'ı alkışlarınızla huzurunuza davet ediyorum.

Evet, dağlar aşalım, aşalım, dağlar aşalım. Gel güzel, bayramlaşalım diyerek sevgili şefimiz ve sanatçı arkadaşlarımız beni de aştılar. Güzel dinleyicilerimizle bayramlaştılar. Değerli türkü dostları, kuşkusuz bayramlar ulusça kutlu sayılan ve hep bir arada sevinç ve neşe içinde yaşadığımız günlerdir. İşte böyle bir günde sanatçı arkadaşlarımız sazları ve sesleriyle sevincinize, neşenize ortak olmak ve bayram özel konserine Yozgat yöresinden derlenen güzel bir halayla başlamak istiyorlar. Halay başı kim çeker? Kırmızı donlu kız çeker. O benim nazlı yârim durur durur of çeker. Alkışlarını sanatçılarımız için.

Şefimiz Şakir Öner Günhan yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Bayram Özel Konseri Aşık Daimi'den alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor değerli konuklarımız. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül, dil yaralanır. Bakmaz mısın sinemde dağlara, derdimi dökmeye dil yaralanır. Bu güzel deyişi okumak için ilk solistimiz radyomuzun genç sanatçılarından Birsel Acar. Alkışlarınızla huzurlarınıza geliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımız, bayramlarda herkes yakınlarının, sevdiklerinin ziyaretine gitmekte, armağanlar alıp vermekte, kırgınlıklar unutulmakta, yoksullara sevindirmek için yarışılmakta, küçüklere, büyüklere sevgi ve saygıyla yaklaşılmaktadır. Veren elin, alabilen ele uzanması bayramların önde gelen töresidir. İşte bu duygular içinde radyomuzun usta bir sanatçısı Şanlıurfa yöresinden bayram türküsü okuyacak. Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür. Herkesin yüzü güler, bana seyran günüdür. Ve değerli arkadaşımız Elvan Erbaşı karşımızda.

Dün gece yarhanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi. Erzurum türküleri içinde tatyanlar taşıdıkları anlam ve kalender ahenkleriyle özellik gösterir. Radyo Akır'dan alınan bu tatyan, radyomuzun Erzurum doğumlu, sevilen bir sanatçısının yorumuyla bir başka anlam kazanacak. Bu sanatçımız Gökhan Özteker.

Şefimiz Şakir Öner Günhan yönetiminde İstanbul Radyosu sanatçılarının sunduğu Türk Halk Müziği Bayram özel konseri koromuzun birbirine bağlı olarak okuyacağı 3 türküyle sürüyor. İlk türkümüzü Avanoslu Selahattin'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Gökteki yıldızın üçü terazi, Poyrazları gördü geçti birazı. Bu feleğin bizeymiş garazı, felek beni taşa çaldı neyleyim. Koromuz daha sonra Çepeli Hasan'dan alınan bir Burdur türküsünü seslendirecek. Feracemi al isterim, yenlerini dar isterim. Ve buna bağlı olarak Ali Çöke'den alınan hareketli bir Orta Anadolu türküsü. Bağ gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastadan gel. Koromuza sizler de eşlik edeceksiniz değil mi efendim? Akışlarınızla ve seslerinizle.

Hani dedik ya değerli konuklarımız Türk'ümüzde insanoğlu yaşar mı kalsa nefesten ayrı diye. Emin olun bizlerin nefesi sizlersiniz. Bizler yaşayamayız sizden ayrı kalırsak. Akşen ellerinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, radyolarının başında bizi dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimiz ve Mesut Cemil stüdyomuzu dolduran değerli konuklarımız. Bayramlar dar gelirlileri, hastaları, gurbette üzüntülü olanları sevindirmek için yarışılacak günlerdir. Kimi sevgililer bayramların sosyal işlevinden yararlanmanın yollarını ararlar. Bir işlemeli mendilden daha güzel bayram armağanı olur mu dersiniz? Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. Enver Demirbağ'dan alınan bu türküyü engin gönüllü bir arkadaşımız güzel sesiyle bir bayram armağanı niyetiyle yorumlayacak. Evet, alkışlarınız Aysun Gültekin için.

Efendim, önce de söylediğimiz gibi bayramlar kızlarla delikanlıların birbirlerini görmelerine, işmar verip işmar almalarına, evliliğe ilk adım atmalarına vesile olabilirdi. Hüseyin Muratoğlu'ndan alınan bu Azeri türkü böyle bir heyecanın aynısı değil mi diye soruyoruz. Az sonra sözlerini okuyunca size hak vereceksiniz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Gönlüm güler, elim güler, güler güzel civan. Güzel sesli ve özellikle Azeri türkülerinin güzel yorumcusu, değerli bir solistimiz geliyor huzurunuza. Nursaç Öner Günhan sizlerle. Sanatçımıza Tarla Nevcivan Özel, Garmon'la Azat Abilov, Kabak Yemane'de Ersin Baykal, Kavalda Osman Aktaş ve Ritim Saz grubumuz eşlik edecekler.

Orta Anadolu'da çoğunlukla Kayseri, Kırşehir, Niğde, Ankara yörelerinde özel ezgiyle söylenen uzun havalara bozlak adı veriliyor değerli konuklarımız. Emekli olarak aramızdan ayrıldı ama sanatçının emeklisi olmaz. Sizler de gayet iyi bilmektesiniz. Gönlünün hep bizimle olduğuna inandığımız değerli bir konuğumuz var. Sizlere bayram armağanı sunmak için geldi. Alkışlarınız değerli sanatçımız Tuğrul Şahan için.

0: Hoş geldiniz Sayın Şan.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize bir bayram mesajınız olacak mı efendim?
1: Nice bayramlar gördük. Bundan sonra da güzel bayramlar inşallah yaşamak dileğiyle diyorum bütün dinleyicilerime.
0: Teşekkür ediyoruz. Mektup derken şiir oldu bak gene. Tuğrul Şan bu bozluğa bağlı olarak Ekrem Çelebi'den alınan bir Kırıkkale türküsünü seslendirecek. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Uzun havaya Zeki Atsız yol gösterecek. Alkışlarınız bir kez daha Tuğrul Şan için.

Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz değerli sanatçımız Tuğrul Şan'a. Mehmet Akça'dan alınmış bir Niğde türküsü. Damdan dama atlan yer. Şinasi Çolakoğlu'ndan alınmış bir Kilis türküsü. Karanfil beste gider. Hüseyin Say'dan alınan bir Silifke türküsü. Şu derenin uzunu ve bayram günü saat beste. Değerli konuklarımız ve radyoları başında bizlerle olan sevgili dinleyicilerimiz, şefimiz Şakir Öner Günhan'ın yönettiği koromuzun okuyacağı ve sizlerin de katılacağını sunduğumuz 4 türküyle bize ayrılan sürenin sonuna ulaşacağız. Bir başka Türk Halk Müziği Bayram özel konserinde buluşmak ümidiyle ben Gencay Turşucu, program yapımcılarımız Hasan Özçakmak, Tonmeisterimiz Hayati Kandaz, metin yazarımız Ahmet Özdemir ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına bayramımızı kutluyor. Esenlikler içerisinde nice bayramlar diliyoruz. Türkülerimiz gibi hoşça, türkülerimiz gibi dostça kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

0: Efendim, kıymetli TRT Türk'ü dinleyicileri, TRT Türk ekranlarından bizleri izleyen değerli gönül dostları ve evimizde Ankara Radyosu Büyük Stüdyomuzda bizlerle birlikte olan kıymetli misafirlerimiz. Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde, türkülerin sıcaklığıyla dolu bu bayram akşamında radyo evine ve türkü evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Bayramımız mübarek olsun.
1: Bayramımız mübarek olsun, evet. Sevgili dostlar. Ankara Radyosu'nun yıllardır ilmek ilmek dokuduğu bu eşsiz ses mirası Türkiye'vi çatısı altında TRT Türk ve TRT İç Yapımlar Dairesi'nin emeğiyle yeniden hayat buldu. Bu köklü geleneğin ve bu büyük yuvanın çatısı altında bayramın bereketini paylaşıyor. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz efendim.
0: Efendim, içimize sığmayan bu güzel bayramın bu heyecanıyla ben Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı İsmail Altunsaray ve...
1: Ve ben Senem Akdemir. Sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Güzel bir repertuar hazırladık bugün bayramın coşkusuna özel. Öncelikle kıymetli üstadlarımızı, ses sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Orkestramızda bağlamada şefimiz Cemil Kayacı. Gitarda Halil Melişen. Bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Efendim, nefes sazlarda,
1: evet.
0: Ferhat Erdem üstadımız. Ve ritim sazda sevgili Kemal Kartal kardeşimiz. Evet Senem.
1: Evet,
0: sen mi başlarsın, ben mi başlayayım?
1: Tabii ki sen başlayacaksın.
0: O zaman ben Karacaoğlan'dan bir türkü söylemeye gayret edelim.
1: Evet.
0: Kaldır nikabını, görem yüzünü.
1: Aa, çok
0: diyelim.
1: Sevindim.
0: Ardından da Aşık Nurşani'den bir türkü alacağız. Onu da etme kurban olayım dost, ağlatma gelem gelem diyeceğiz dostlar.
1: Aa, çok güzel. Ben de eşlik etmek istiyorum abi sana.
0: Bekliyorum. Sizin de eşliğinizi bekliyoruz dostlar.

0: Bravo.
1: Eyvallah, çok sağ teşekkür ediyoruz.
0: Çok duyguluydu abicim. Çok
1: böyle duyguluydu. İşte 4-5 sesten, işte en fazla 7 sesten, 6 sesten oluşan türküler var böyle. Küçük türküler. Sözleri, küçük ama sözleri çok mi? Duygulu. Sözleri zaten onu anlatamam zaten. Onu anlatmaya kalksak yani programlar yetmez değil mi?
0: Aynen öyle, aynen öyle kıymetlisi.
1: Evet.
0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Eşlik etmeye çalıştım küçük küçük.
1: Evet, çok güzeldi. Evet Senem, ne dinliyoruz senden?
0: Abicim şimdi Sivas yöresine gidiyoruz. Benim çok kıymet verdiğim bir üstad var. Aşık Ali Kızıltuğ'dan Dam Üstüne Çuh Serer.
1: Ay canım.
0: Evet, çok sevdiğim bir türküdür. O da dediğin gibi böyle minik ama çok etkili bir eser. Sonrasında Elazığ'a gidiyoruz. Güzel bir eser var. Dağlar dağımdır benim, gam ortamdır benim. Sözü çok uzatmadan.
1: Ben keyif alıyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz
0: ben
1: olsa.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Çok teşekkür ederim abiciğim. Ya. Ne güzel oldu. Yüreğine gelmene sağlık.
1: Ne kadar kadim güzel türküler değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Alıp götürüyor abi. Yani hiç yorum yapmayacağım.
1: Vallahi.
0: Sözleri de ezgisi de bizi o dağlara götürüyor. Hakikaten. Bu da öyle bir türkü.
1: Söylediğini yaşatıyor yani değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Anlattığını yaşatıyor.
0: Aynen öyle.
1: Efendim ben de bir Erzincan'a kadar gidelim. Erzincan'a da buradan selam olsun.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Sonra da Çorum'a gidelim. Çorum'a da buradan selam olsun.
0: Türkiye'mizin dört bir yanına selam olsun. Herkesin yine tekrar tekrar değinelim. Bayramını kutluyoruz. Güzel bir bayram sıcaklığında programımız devam ediyor. Senin o güzel
1: evet.
0: sesinden.
1: O zaman bir bayram türküsü söyleyelim biz de.
0: Evet.
1: İlk önce Erzincan'dan bir bülbül havalanmış yüksekten uçar diyelim. Ardından da Çorum Alaca'dan şu mübarek günde küslük olur mu? Uzat ellerini, uzat bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım.
0: Küslükler olmasın abi.
1: Olmasın.
0: Olmasın.

0: Efendim bayramımız, bayramınız mübarek olsun. Nice nice savaş olmadan, kavga olmadan, şiddet olmadan nice güzel günlere, güzel bayramlara diyelim.
1: İnşallah.
0: İnşallah en kötünün günümüz böyle bayram coşkusunda olsun.
1: İnşallah, inşallah.

0: Ne güzel dedin abicim. Savaşların olmadığı, insanların, masum canların ölmediği bir dünya diliyorum her zaman. Bayramlarda hep böyle dualar, temenniler insanın içinde birikir ya. Kesinlikle öyle. İyi şeyleri, güzel şeyleri, mutluluğu, huzuru temenni ediyorum. Herkes için, hepimiz için. İnanın huzur, yani kişinin huzuru bile etrafına çok sirayet ettiği için evet. Hepimiz huzurlu ve mutlu bireyler olalım isterim.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Mutluluklarımız artsın.
1: Eski bile. Bayramlar demeyelim inşallah artık. Demeyelim. Yani artık eskisi gibi bayramlarda bu birliktelik, beraberlik
0: tabii.
1: Eskisi gibi olsun istiyoruz, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Tabii teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle gelenekler de artık yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor gibi görünüyor. Evet. Ama öyle değil, değil mi dostlar?
0: Öyle değil, öyle olmasın.
1: Olmamalı değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi kıymetli abicim ben çok güzel bir yöreye gidiyorum. Erzurum'dan çok güzel bir eser var. Tutam yar elinden tutam.
1: Allah Allah.
0: Sonra çok güzel bir eser var yine Ardahan yakın yörelerden. Ardahan'dan bu dağlar kömürdendir adlı iki güzel
1: geçen
0: eseri.
1: Geçen gün ömürdendir.
0: Hicra etmeye çalışacağız. Evet, evet. Yani. Hicra etmeye çalışacağız.
1: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Ne güzel oldu.
1: Ya al canım kurtulam.
0: Ya ver derdi derman.
1: Değil mi yani?
0: Aynen.
1: Uğraştırma diyor gayrı.
0: Uğraştırma gayrı.
1: Ya değil mi? Evet. Efendim, bahçeye biber ektim de kız meyrem meyrem. Ne zaman kabaracak da kız meyrem meyrem? Şu senin zalim baban da kız meyrem meyrem. Ah ne zaman iyi olacak da diyor. Burayı ah ne zaman ölecek de diyenler de var değil mi?
0: Abi, provalarda söyledin, çok çok güzeldi. O versiyonunu duyabiliyor muyuz abi? Provalardaki versiyonunu.
1: Evet.
0: Hani ne zaman gibi.
1: Yok, biz onu yakıştırmıyoruz dostlar değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Böyle söylemek daha iyi. İlenç. Ne zaman iyi olacak? İlenç. Niye beddua edeyim ben şimdi durduk yerde?
0: Evet.

0: Çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim bir Hacı Bektaş türküsü. Selvet Aslan'dan alınan. Notayı alan da Yücel Paşmakçı hocamız. Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Allah başımızdan eksik etmesin. Çok
0: buradan
1: kıymetli.
0: Ellerinden öpüyoruz değerli hocamızın.
1: Öperiz, bayramını kutlarız.
0: Bayramını kutluyoruz. Yengemizin de öyle.
1: Evet, evet. Çok kıymetli.
0: Allah sağlıklı uzun ömürler
1: amin,
0: versin.
1: Amin. Kıymetli abicim, programımızın sonlarına doğru
0: geldik
1: yaklaşırken son bir eser var.
0: Ya, evet. Öyle oluyor.
1: Aynen, biz de öyleyiz inanın. Ne güzel karşılıklı olması. Hazır bayram programı, güzel bir bayram türküsüyle belki hani...
0: Belki bir bayram yaşatırız. Yani kim bilir.
1: Aynen öyle abi.
0: Var mı adı türkünün?
1: Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür. Güzel
0: bir an türkünün adını falan hiç söylemeyeceksin zannettim.
1: Evet ya.
0: Bir gittin değil mi?
1: Bir gittim ya.
0: Evet, buyurun dinliyoruz.

0: Bravo.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Programın sonuna geldik artık değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Efendim maalesef. Bu güzel bayram gününde bu barış dilediğimiz, inşallah sonsuza dek barışın olacağını umduğumuz,
1: inandığımız
0: bayram gününde herkese sonsuz mutluluklar,
1: temenni ediyoruz.
0: Huzur diliyoruz değil mi?
1: Evet abicim. Kesinlikle.
0: İnşallah bu bir şeyin miladı, başlangıcı olur bu bayram. Ben özellikle savaşların bitmesinden, kavganın bitmesinden
1: bizi gerçekten
0: yanayım.
1: Yordu hem bölgesel olarak hem insan yaşantı olarak. Tam ortasındayız değil mi abi?
0: Nasıl bir coğrafyadayız değil mi?
1: Kuzeyimiz, her tarafımız. Yani Allah yiten giden canlara rahmet eylesin. Hakikaten bize de sabırlar versin, onların ailelerine de, sevdiklerine de. Savaşlar olmasın her yerde. Yurtta su, cihanda su.
0: Değil mi?
1: Diyorum.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, Ulu Önderimizin sözüyle bu sohbeti noktalıyoruz üstadım. Bayramda da temennimiz o yönde. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz, bayram sevincini doya doya paylaştığımız bir Ankara Radyosu yapımı olan Türkiye programının sonuna geldik.
0: Siz kıymetli misafirlerimizle beraber bu akşam, her akşam olduğu gibi, Türkü Evi'ne ve türkülerimize ses olan kıymetli saz sanatçısı dostlarımızı tanıtmak istiyorum tekrar. Bağlamada şefimiz sevgili Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Ferhat Erdem üstadımız, ritim sazda Kemal Kartal, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve emeklerin nefesleri sesi için her birine yürek dolusu teşekkürler ediyoruz.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz Enver Ergun ve Mutlu İç Yılmaz, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolgan Önbaş ve Osman Ateş ve perde arkasında büyük özveriyle çalışan, görünen görünmeyen tüm kahramanlarımız bugün programımızı sizler için inşa ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir Türkü Evi akşamında daha görüşmek dileğiyle, sevgiyle, müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Kızılay'ı katar vermiş gidiyor.
1: Aman gereli gülmedim ben bu cihana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz ve bu güzel bayram gününde başta ülkemizin güzel insanlarının ve tüm insanlığın bayramını kutluyoruz. Huzur içinde geçen esenlik dolu güzel bir bayram, güzel günler diliyoruz. Ve ilk türkümüz bayram içerikli bir program hazırladığımız Türkülerle Yarenliğimizin ilk eserinde Hayal Has geliyor mikrofona. Güzel bir Malatya türküsünde kendisini dinliyoruz. Aşağıdan gelir omuz omuza, çiğdem de karışmış gülen ergize. Hep birlikte dinliyoruz.

Elhas'ın yorumundan güzel bir Malatya türküsü dinledik. Aşağıdan gelir omuz omuza, Çiğdem de karışmış Gülen Ergiz'e. Benden selam olsun o vefasıza, baba bayramın mübarek olsun. Sırada büyük usta Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz yine bayram içerikli bir türkü var. Gönlümün sensin meramı, gel bugün bayram olsun. Sinemde gizli yaramı sar bugün bayram olsun. Bayram olsun, bayram olsun, canım sana kurban olsun.

Neşet Ertaş'ın yorumundan "Gönlümün sensin meramı, gel bugün bayram olsun" sözleriyle başlayan türküyü dinledik. Azerbaycan ellerine uzanıyoruz ve Belkıs Akkale'nin yorumundan "Bayram gelir elime, elimize" sözleriyle başlayan güzel mahniyi dinliyoruz.

Balkıs Akkale yorumladı, "Bayram gelir elime elimize" sözleriyle başlayan mahnıyı. Erzurum yöresindeyiz ve Raci Alkır'ın yorumundan dinleyeceğimiz sözleri Alvarlı Efe'ye ait. "Can bulacağın anını bayram o bayram ola, kul bula sultanını bayram o bayram ola." Hep birlikte dinliyoruz.

Raci Alkır yorumladı, sözleri Alvarlı Efe'ye ait. Can bula cananını, bayram o bayram ola sözleriyle başlayan türküyü. Bahattin Turan'ın yorumundan dinleyeceğimiz güzel bir türkü var yine. Bu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım.

Bahattin Turan yorumladı. Bu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım adlı türküyü. Yine Azerbaycan ellerindeyiz ve bayram günü saat tezde örterem gül çadıra. Bağsuz han bacıya diyerem bayramınız olsun da mübarek. Hep birlikte Adile Kurt Karatepe'nin yorumuna kulak veriyoruz.

Adile Kurt Karatepe yorumladığı Bayram Gün Saat Tez'de sözleriyle başlayan mahnıyı. Programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Özlem Özdemir'in yorumundan dinleyeceğimiz sözleri Aşık Sait'e ait Kızılırmak canın citmesen bugün mübarek günlerde sel bayram eder. Kitabın kavlince dallar al giymiş karışmış çiçeğe çöl bayram eder. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Özlem Özdemir yorumladı, Kızılırmak can incitmez sen bugün sözleriyle başlayan türkü. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz ve Kurban Bayramınızı da bir kez daha kutluyoruz. Haftaya görüşünceye dek türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.
1: Dalayı da terlemiş gidiyor.

0: Merhaba sevgili TRT Türk'ü dinleyicileri. Bir mahallinden mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Urumeli elinden sanatçı Ali Enginay. Merhabalar Ali Bey.
1: Merhabalar, sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler efendim. Önce bir türkü dinleyelim sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Önce hangi türküyü dinliyoruz?
1: Urumeli bölgesi diye başladığımız sözde tabii ki bir çıkayım gideyim Urumeli.

0: eline yakışır diye düşünüyorum.
1: Evet efendim, siz dinleyeceğiz. Bu arada sevgili dinleyiciler, Ali Bey'e bağlamasıyla Serhat Doğan, kavalla Gökhan Yavaş, gitarıyla Faruk Okşaş, ritim sazda da Mustafa Kalaycı arkadaşlarımız eşlik edecekler. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Evet arkadaşlar, sağ olun, teşekkürler. Elinize sağlık, nefesinize sağlık. Evet, sizi biraz tanıyalım. Ali Erginay.
1: Evet, Ali Enginay,
0: Enginay, pardon. Evet.
1: 1976 Bulgaristan Cebel kasabası Ustara köyünde dünyaya geldim. 1989 yılında da zorunlu göç kapsamında Bursa'ya yerleştik. Eski göçeyen akrabalarımızın yanına. 1993 yılında Türk Halk Müziği bölümünün kurulmasıyla tesadüfen başladığım bu müzik yolculuğum hala devam etmekte. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası olarak şu anda hizmete devam ediyoruz.
0: Konservatuvarda.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Evet. Hangi türkü dinleyeceğiz efendim sizden şimdi?
1: Efendim şimdi bizim Ustaranın içinde diye bir türkümüz var. Ustaranın içinde ektim pirinci, o bölgenin türküsü.
0: Ustara yer adı, mahal adı değil
1: Evet,
0: mi? Evet.
1: köyün adı Ustara Köyü. Hatta hikayesi falan yazılmış. Setereller diye bir çete var. Çetecilerin başındaki Mümin Aga diye bir kişi köyün en güzel kızına aşık oluyor. Ancak ilerleyen zamanlarda jandarmayla evlilik yapıyor Ürküş diye bir kız. Ve bunun üzerine bu türkü o dönemden bu yana söylendiği rivayet ediliyor. Kayıtlarda o şekilde bizim elimize ulaştı. Evet.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun. Var olun.
1: Siz sağ olun,
0: Nefesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz. Sağ olun.
0: Bir açıklık getirelim. Nünü kökeni.
1: Nünü kökeni bir bitki çeşidi olarak bizim orada adlandırılmış bir bitki. Tam
0: Evet.
1: olarak detaylı nasıl bir bitki olduğunu bilmiyorum ama
0: Herhalde havuç, turp gibi bir
1: yani
0: şey
1: o
0: gibi
1: tarz bir şey
0: mesela.
1: galiba.
0: Evet. Nünü deyince biraz havuç gibi geldi bana da. Tabii ki değişik şeyler. Açıklama da gerekiyor. Çünkü
1: Evet.
0: türkülerimizde yaşanmışlıklar yatıyor. Evet sevgili Ali. Yörenizde böyle türkülerle ilgili durum ne? Siz herhalde çocukluğunuz falan oralarda.

0: Yücel hocamızla birlikte de bir 9-10 sene Yücel Paşmakçı hocamızla çalışma imkanımız oldu. İşte Rumeli, Ege ve Orta Anadolu olarak elimden geldiğince icra etmeye çalışıyorum.
1: Şimdi yörede tabii düğünlerde gözlemlemişsinizdir
0: Evet.
1: küçüklüğümüzde değil mi?
0: Evet.
1: Oradaki düğünlerle buradaki düğünler arasındaki farklılıklar neler?
0: Aslında çok bir farklılık yok diyebiliriz. Çünkü Anadolu kültürüyle bir şekilde gene harmanlanmış oluyor. Sadece melodi yapısı bakımından hızlı ya da işte 7-9 zamanlı diye tabir ettiğimiz ama içinde biraz hüzün, biraz da sevgi ve aşk olan melodiler olarak var. Düğün ve derneklerde de tıpkı burada olduğu gibi işte 3 gün 3 gece gibi düğünlerimiz olurdu. Davul zurnalı eğlenceler olduğunu biliyorum hayal mayal.
1: Türklük geleneği orada da aynı
0: Tabii
1: hemen
0: tabii
1: hemen
0: tabii
1: yani
0: tabii
1: ufak
0: yani
1: tefek değişikliklerle.
0: ufak tefek doğal olarak yani Rumeli kültürüyle de mozaikleşmiş.
1: Sazlar daha çok ne? Ata sazları, halk sazları yani.
0: Biliyorsunuz
1: Orada tabii ki olmazsa olmaz
0: akordeon ve
1: değil mi?
0: klarnet olmak üzere başlıca onlar geliyor ama işte cümbüş, kaba zurna ve davul olarak da bizim eski dönemimizdeki yani babamların anlattığı kadarıyla davul zurnalı eğlenceler ve alayların düğünlerde özellikle çok yaygın olduğu söyleniyor.
1: Evet. Hangi türkü dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
0: Şimdi yine o yöreden herkesin yaygın olarak bildiği Güldaniye'mi seslendirelim.
1: Sizden diyoruz efendim. Buyurun.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümde iki tane solist arkadaşımız vardı. Bir diğeri de şimdi mikrofona geçti. Semih Ersoy. Merhaba Semih'ciğim.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş
1: Sefalar
0: bulduk.
1: getirdiniz.
0: Kısacık seni bir tanıyalım Semih.
1: Efendim ben Semih Ersoy. 1958 Makedonya'dan göçmüş bir ailenin çocuğuyum. Bursa doğumluyum. 15. yılımı Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nde Türk Halk Müziği bölümünde tamamlamak üzereyim. Balkan müziklerini icra ediyorum. Elimizden geldiği kadar nacizane de yorumlamaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler sevgili Semih'ciğim. İlk türkü ne olacak efendim? Hangi türküyü çalmak
1: İlk
0: istiyorsun?
1: türkü biliyorsunuz Rumeli kültüründe Türkiye'de Balkanlara gerçekten çok büyük değer katan,

0: kültürümüzü, yöremizi, örflerimizi, adetimizi ayakta tutmayı çalışan, sağlayan çok değerli hocamız Arif Şentürk'ün, bu arada da onu da anmış olalım, mekanı cennet olsun.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Onun dillere destan olan, bütün Türkiye'nin yorumlamış olduğu, Balkanlardan Anadolu'ya kadar herkesin ezbere bildiği "Aman bre deryalar".
1: Efendim siz dinliyoruz, buyurun.

0: Sağ olun gençler, elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet sevgili dinleyiciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi konservatuvarından buradaki sanatçılarla yayınımıza devam ediyoruz. Semih Ersoy şimdi ikinci türküyü okuyacak. Semih'cim hangi türküyü okuyoruz önce?
1: Şimdi çok güzel Bulgaristan türküsü var. Düzenlemesi, bestesi, sözü çok değerli Hasan Rodo.

0: Evet, sevgili Semih, ne kadar güzel böyle yöresel bir ağızla okumak türküleri değil mi?
1: Teşekkür ederim. Evet, o duyguyu, o hissi yaşamak.
0: Evet, tabii ustalardan beslendiğin belli yöredeki değil mi?
1: Evet, es kazasız hep dinlerim. Örnek alırım.
0: Ne kadar güzel.
1: Yöremi kıvamıyla, layıkıyla yorumlamaya çalışırım.
0: Zaten böyle re'lerin üstüne güzel basan
1: Bizim Arnavutlarda biraz, evet, o fazla var
0: yani
1: Enver abicim,
0: hemen
1: evet.
0: götürüyor
1: Evet,
0: Rumeli
1: evet.
0: göçmenliği falan hep oralardan yakalarız. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Ali Enginay ve Semih Ersoy idi Rumeli yöresinden. Ona sazlarıyla eşlik edenler bağlamada Serhat Doğan, kavalda Gökhan Yavaş, gitarda Faruk Okşaş, ritim sazda Mustafa Kalaycı idi. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız. Son türkümüzle sizleri iki solistimizle beraber bırakıyoruz.

geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri'ne hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Celal Güzelses'e ait Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Celal Bakar mikrofonda. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat türküsünü Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Sezen Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane türküsünü Gülseren Tatlıpınar'dan dinliyoruz. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsünü Yavuz Değirmenci söylüyor. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Efendim kıymetli TRT Türk'ü dinleyicileri, TRT Türk ekranlarından bizleri izleyen değerli gönül dostları ve evimizde Ankara Radyosu büyük stüdyomuzda bizlerle birlikte olan kıymetli misafirlerimiz. Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde türkülerin sıcaklığıyla dolu bu bayram akşamında radyo evine ve türkü evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Bayramımız mübarek olsun.
1: Bayramımız mübarek olsun, evet. Sevgili dostlar. Ankara Radyosu'nun yıllardır ilmek ilmek dokuduğu bu eşsiz ses mirası Türkiye'vi çatısı altında TRT Türk ve TRT İç Yapımlar Dairesi'nin emeğiyle yeniden hayat buldu. Bu köklü geleneğin ve bu büyük yuvanın çatısı altında bayramın bereketini paylaşıyor. Hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz efendim.
0: Efendim, içimize sığmayan bu güzel bayramın bu heyecanıyla ben Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı İsmail Altunsaray ve...
1: Ve ben Senem Akdemir. Sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Güzel bir repertuar hazırladık bugün bayramın coşkusuna özel. Öncelikle kıymetli üstadlarımızı, ses sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Orkestramızda bağlamada şefimiz Cemil Kayacı. Gitarda Halil Melişen. Bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Efendim nefes sazlarda,
1: evet.
0: Ferhat Erdem üstadımız. Ve ritim sazda sevgili Kemal Kartal kardeşimiz. Evet Senem.
1: Evet.
0: Sen mi başlarsın, ben mi başlayayım?
1: Tabii ki sen başlayacaksın.
0: O zaman ben Karacaoğlan'dan bir türkü söylemeye gayret edelim.
1: Evet.
0: Kaldır nikabını görem yüzünü.
1: Aa, çok
0: diyelim.
1: Sevindim.
0: Ardından da Aşık Nurşani'den bir türkü alacağız. Onu da etme kurban olayım dost, ağlatma gelem gelem diyeceğiz dostlar.
1: Daha çok güzel. Ben de eşlik etmek istiyorum abi sana.
0: Bekliyorum. Sizin de eşliğinizi bekliyoruz
1: hep
0: dostlar.
1: Birlikte.

0: Bravo. Yüreğimi
1: eyvallah, çok sağ teşekkür ediyoruz.
0: Çok duyguluydu abicim. Çok
1: böyle
0: çok duyguluydu.
1: İşte 4-5 sesten, işte en fazla 7 sesten, 6 sesten oluşan türküler var böyle. Küçük türküler. Sözleri, küçük ama çok
0: mi?
1: Duygulu.
0: Sözleri
1: zaten onu anlatamam zaten. Onu anlatmaya kalksak yani programlar yetmez değil mi?
0: Aynen öyle, aynen öyle kıymetli usta.
1: Evet.
0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Çok ben teşekkür ederim.
0: Eşlik etmeye çalıştım küçük küçük.
1: Çok güzeldi. Evet Senem, ne dinliyoruz senden?
0: Abicim şimdi Sivas yöresine gidiyorum.

0: Benim çok kıymet verdiğim bir üstad var. Aşık Ali Kızıltuğ'dan Dam Üstüne Çuh Serer.
1: Ay
0: Evet,
1: canım.
0: çok sevdiğim bir türküdür. O da dediğin gibi böyle minik ama çok etkili bir eser. Sonrasında Elazığ'a gidiyoruz. Güzel bir eser var. Dağlar dağımdır benim,
1: Oy
0: gam
1: oy
0: ortağımdır
1: oy
0: benim.
1: oy oy.
0: Sözü çok
1: Vallahi
0: uzatmadan.
1: ben keyif alıyorum. Bilmiyorum siz de öyle misiniz
0: Ben çok
1: dostlar?
0: teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Çok teşekkür ederim abiciğim. Ya. Ne güzel oldu. Yüreğine gelmene sağlık.
1: Ne kadar kadim güzel türküler değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Alıp götürüyor abi. Yani hiç yorum yapmayacağım.
1: Vallahi.
0: Sözleri de ezgisi de bizi o dağlara götürüyor. Hakikaten. Bu da öyle bir türkü.
1: Söylediğini yaşatıyor yani değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Anlattığını yaşatıyor.
0: Aynen öyle.
1: Efendim ben de bir Erzincan'a kadar gidelim. Erzincan'a da buradan selam olsun.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Sonra da Çorum'a gidelim. Çorum'a da buradan selam olsun.
0: Türkiye'mizin dört bir yanına selam olsun. Herkesin yine tekrar tekrar değinelim. Bayramını kutluyoruz. Güzel bir bayram sıcaklığında programımız devam ediyor. Senin o güzel sesinden.
1: O zaman bir bayram türküsü söyleyelim biz de.
0: Evet.
1: İlk önce Erzincan'dan bir bülbül havalanmış yüksekten uçar diyelim. Ardından da Çorum Alaca'dan şu mübarek günde küslük olur mu? Uzat ellerini, uzat bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım.
0: Küslükler olmasın abi.
1: Olmasın.
0: Olmasın.

0: Efendim bayramımız, bayramınız mübarek olsun. Nice nice savaş olmadan, kavga olmadan, şiddet olmadan nice güzel günlere, güzel bayramlara diyelim.
1: İnşallah.
0: İnşallah en kötünüm günümüz güzellikle böyle bayram coşkusunda olsun.
1: İnşallah, inşallah. Güzellerin abicim, savaşların olmadığı, insanların, masum canların ölmediği bir dünya diliyorum her zaman. Bayramlarda hep böyle dualar, temenniler insanın içinde bitmesin birikir ya. Kesinlikle öyle. İyi şeyleri, güzel şeyleri, mutluluğu, huzuru temenni ediyorum herkes için, hepimiz için. İnanın huzur, yani kişinin huzuru bile etrafına çok sirayet ettiği için evet, hepimiz huzurlu ve mutlu bireyler olalım isterim.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Mutluluklarımız artsın.
0: Eski bile bayramlar demeyelim inşallah artık. Demeyelim. Yani artık eskisi gibi bayramlarda bu birliktelik, beraberlik
1: tabii
0: eskisi gibi olsun istiyoruz, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Tabii teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle gelenekler de artık yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor gibi görünüyor. Evet. Ama öyle değil, değil mi dostlar?
1: Öyle değil, öyle olmasın.
0: Olmamalı değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi kıymetli abicim ben çok güzel bir yöreye gidiyorum. Erzurum'dan çok güzel bir eser var. Tutam yar elinden tutam.
0: Allah.
1: Sonra çok güzel bir eser var yine Ardahan yakın yörelerden. Ardahan'dan Bu Dağlar Kömürdendir adlı iki güzel
0: geçen
1: eseri
0: icra
1: etmeye çalışacağız. Evet, evet. Yani. İcra etmeye çalışacağız.
0: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Nereye gönlüne sağlık. Ne güzel oldu.
1: Ya al canım kurtulam.
0: Ya ver derdi derman.
1: Değil mi yani?
0: Aynen.
1: Uğraştırma diyor gayrı.
0: Uğraştırma gayrı.
1: Ya değil mi? Evet. Efendim bahçeye biber ektim de kız meyrem meyrem. Ne zaman kabaracak da kız meyrem meyrem. Şu senin zalim baban da kız meyrem meyrem. Ah ne zaman iyi olacak da diyor. Burayı ah ne zaman ölecek de diyenler de var değil mi?
0: Abi provalarda söyledin çok çok güzeldi. O versiyonunu duyabiliyor muyuz abi? Provalardaki versiyonunu.
1: Evet.
0: Hani ne zaman gibi.
1: Yok biz onu yakıştırmıyoruz dostlar değil mi?
0: Aynen öyle iyi.
1: Böyle söylemek daha iyi. İlenç. Ne zaman iyi olacak? Niye beddua edeyim ben şimdi durduk?

0: Çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim bir Hacı Bektaş türküsü. Selvet Aslan'dan alınan. Notayı alan da Yücel Paşmakçı hocamız. Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Allah başımızdan eksik etmesin. Çok
0: buradan
1: kıymetli.
0: Ellerinden öpüyoruz değerli hocamızın.
1: Öperiz, bayramını kutlarız.
0: Bayramını kutluyoruz. Yengemizin de öyle.
1: Evet, evet. Çok kıymetli.
0: Allah sağlıklı uzun ömürler
1: amin,
0: versin.
1: Amin. Kıymetli abicim, programımızın sonlarına doğru
0: geldik
1: yaklaşırken
0: mi?
1: Son bir eser var.
0: Ya,
1: evet.
0: Öyle oluyor.
1: Aynen, biz de öyleyiz inanın. Ne güzel karşılıklı olması. Hazır bayram programı, güzel bir bayram türküsüyle belki hani...
0: Belki bir bayram yaşatırız. Yani kim bilir.
1: Aynen öyle abi.
0: Var mı adı türkünün?
1: Bugün bayram günüdür, güzeller düğünüdür. Güzel
0: ben
1: bir...
0: türkünün adını falan hiç söylemeyeceksin zannettim.
1: Evet ya.
0: Bir gittin değil mi?
1: Bir gittim ya.
0: Evet, buyurun dinliyoruz.

0: bravo.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Programın sonuna geldik artık değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Efendim, maalesef. Bu güzel bayram gününde, bu barış dilediğimiz, inşallah sonsuza dedik, barışın olacağını umduğumuz,
1: inandığımız
0: bayram gününde herkese sonsuz mutluluklar,
1: temenni ediyoruz.
0: Huzur diliyoruz değil mi?
1: Evet abicim. Kesinlikle.
0: İnşallah bu bir şeyin miladı, başlangıcı olur bu bayram. Ben özellikle savaşların bitmesinden, kavganın bitmesinden
1: bizi gerçekten
0: yanayım.
1: Yordu hem bölgesel olarak hem insan yaşantı olarak. Tam ortasındayız değil mi abi?
0: Nasıl bir coğrafyadayız değil mi?
1: Kuzeyimiz, her tarafımız. Yani Allah yiten giden canlara rahmet eylesin. Hakikaten bize de sabırlar versin, onların ailelerine de, sevdiklerine de. Savaşlar olmasın her yerde. Yurtta su, cihanda su.
0: Değil mi?
1: Diyorum.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, ulu önderimizin sözüyle bu sohbeti noktalıyoruz üstadım. Bayramda da temennimiz o yönde. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz, bayram sevincini doya doya paylaştığımız bir Ankara Radyosu yapımı olan Türkiye programının sonuna geldik.
0: Siz kıymetli misafirlerimizle beraber bu akşam, her akşam olduğu gibi, türkü evine ve türkülerimize ses olan kıymetli saz sanatçısı dostlarımızı tanıtmak istiyorum tekrar. Bağlamada şefimiz sevgili Cemil Kayacı, nefesli sazlarda Ferhat Erdem üstadımız, ritim sazda Kemal Kartal, klasik gitarda Halil Melih Şen, bas gitarda Özgün Eroğlu ve emeklerin nefesleri sesi için her birine yürek dolusu teşekkürler ediyoruz.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz Enver Ergun ve Mutlu İç Yılmaz, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş ve perde arkasında büyük özveriyle çalışan, görünen görünmeyen tüm kahramanlarımız bugün programımızı sizler için inşa ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Başka bir Türkiye'vi akşamında daha görüşmek dileğiyle, sevgiyle, müzikle kalın, hoşça kalın.